hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

durulmaz şah damar vurur. Uzanmış kara toprağa, dudağında kanlar kuruyor. Bir tebessüm yanağına, güllerden demet kondurur. Yummuş gözlerini şehit.

24 saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM. Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1

sordular onlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kalbimi.

efsanedir. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların. Anlayamazdı bunu kalbi mühürlenmişler. Anlayamazdı kendi elleriyle kendi kalplerini mühürleyenler. Anlamadılar, bilemediler, bilemeyecekler mahşere kadar. Siz fe eyne tezhebun, nereye bu gidiş, nereye kadar? Güneşten muştularla geldi çocuklar, geceden sararan mevsimlerden geçtiler.

uzanmış kara toprağa, dudağında kanlar kurumuş. Bir tebessüm yanağına, güllerden demet kondurur, yummuş gözlerini şehit.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. Dördüncü cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 4. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: sonu gelmez hecelerde. Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Hiç meylim yok dünyaya, daldım ben bir hülyaya. Tarifsiz bir sevdayla senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Yorgunum bitmez ahım, arşa çıkar feryadım. Derdime tek ilacım, senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.
1: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
2: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Flash. Siyonist işgal rejiminin abluka altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırıları sürüyor. Yerel kaynaklar Dereç Mahallesi'nde Cebaliye durağı çevresine düzenlenen hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğunu, aralarında Hamas'ın Gazze lideri Halil Hayye'nin oğlu Azzam Halil Hayye'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Hastane kaynakları Azzam Hayye'nin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Zeytun Mahallesi'nde ise Siyonist rejime ait insansız hava aracının Salahaddin Camii yakınında çadır kurmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu aynı aileden 3 Filistinli şehit oldu. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde ise bir sivil bir araç hedef alındı. Saldırıda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ayrıca polis teşkilatında görevli Albay Nesim Süleyman Kelzani'nin Han Yunus'ta polis aracına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları saldırıda çevrede bulunan yaklaşık 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Öte yandan daha önceki saldırılarda yaralanan Muhammed Attar, Halit Muhammed Salim Cude ve polis memuru Muhammed Hatib'in de şehit olduğu açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde şehit sayısının 72.618'e, yaralı sayısının ise 172.468'e ulaştığı bildirildi. Siyonist işgal rejimi 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Grantör ülkeler ise Gazze'de yaşanan soykırımı sadece izlemekle yetiniyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Azam'ın ağır yaralamasının Filistin halkına karşı sürdürülen saldırıların bir parçası olduğunu söyledi. Hayye ailesinin Kudüs ve Filistin davası uğruna çok sayıda evladını, torununu ve yakınını şehit verdiğini belirten Kasım, işgalcilerin bu saldırıyla Halil Hayye'den intikam almaya çalıştığını ifade etti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 17 Mayıs 20 Eylül tarihleri arasında yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister

0: ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Yerel basın başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar değerli Aksa FM dinleyicileri. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksa FM frekansından bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.

0: Hayırlı ve bereketli bir gün geçirmemiz temennisiyle cumamız mübarek olsun. 8 Mayıs 2026 Cuma tarihli gazetelerimizle yerel basın bültenine başlıyoruz. İlk gazetemiz Batman Rehber gazetesi, yüzlerce anlaşmazlığı barışla sonuçlandırdık haberi manşette. Hüdapar, Batman İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sulh ve Uzlaşma Komisyonu'na yoğun başvuru yapıldığını belirten İl Başkanı Dal Şahin, aile içi sorunlardan ticari anlaşmazlıklara kadar yüzlerce meselenin barışla sonuçlandığını belirtti. Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin, parti bünyesinde faaliyet gösteren Sulh ve Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Toplumsal huzurun korunması amacıyla yürütülen çalışmaların her geçen gün daha fazla karşılık bulduğunu ifade eden Şahin, vatandaşların sorunlarını mahkemeye taşımadan çözebilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Sulh Komisyonu'nun yıllardır aktif şekilde hizmet verdiğini belirten Şahin, aile içi anlaşmazlıklardan ticari ihtilaflara, arazi meselelerinden trafik kazalarına kadar birçok konuda vatandaşların komisyona başvurduğunu ifade etti. Şahin, halkımız arasında meydana gelen anlaşmazlıkların daha fazla büyümemesi, kavga ve husumete dönüşmemesi için çözüm odaklı bir çalışma yürütüyoruz. İnsanlar birbirini kırmadan, incitmeden meselelerini barış içerisinde çözebilsin diye gayret ediyoruz, dedi. 2025 yılı içerisinde 207 ayrı meseleye müdahale ettiklerini hatırlatan Şahin, bu süreçte yüzlerce kişinin barışmasına vesile olduklarını söyledi. Komisyonun haftanın 7 günü başvuru kabul ettiğini ifade eden Şahin, tarafların uygunluk durumuna göre görüşmelerin planlandığını kaydetti. Uzlaşma süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Şahin, komisyon bünyesinde alanda yetkin isimlerin görev aldığını belirtti. Şahin, komisyonumuzda alimlerimiz, avukatlarımız ve bilirkişilerimiz bulunuyor. Meselenin türüne göre gerektiğinde dışarıdan bağımsız uzmanlar da davet ediliyor. Tarafları bazen ayrı ayrı dinliyor. Şartlar oluştuğunda bir araya getirerek ortak bir çözüm zemini oluşturmaya çalışıyoruz, diye konuştu. Batman'a 450 dönümlük dev fidan üretim üssü. Batman çayı kenarında 750 milyon liraya mal olacak ve 450 dönümlük arazide kurulacak dev fidan üretim merkezi için ilk adım atıldı. Dayanışma grubundan ilk toplantı. Batman Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde bir araya gelen dayanışma grubu seçim sürecine ilişkin yol haritasını masaya yatırdı. Toplantıda iş dünyasına daha fazla katkı sunacak adımlar ve seçimlere yönelik izlenecek yöntemler istişare edildi. Batman'dan diğer illere kurbanlık sevkiyatı başladı. Batman'dan diğer illere satılacak kurbanlıklarla ilgili konuşan Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, diğer yıllarda olduğu gibi bu yılda 10 bin küçükbaş hayvan ile 1000 sığırın diğer illere sevkinin başladığını belirtti. Sokak köpekleri tekrar tehdit olmaya başladı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, son dönemde artan köpek saldırılarına tepki göstererek yetkililerin ihmallerden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Emrak, başıboş köpek sorununun hem halk sağlığını hem de çocukların güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Geleneksel Gastronomi Festivali ziyaretçilerini ağırladı. Batman Üniversitesi Tarım Fakültesi tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Gastronomi Festivali yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen festival, üniversite ile sektör işbirliğinin güçlü bir örneğini bir kez daha ortaya koydu. Dört Yol Kavşağı'nda kaza. Batman merkezde bulunan Dört Yol Turgut Özal Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaşlı bir kadın hafif şekilde yaralandı. Doğanın kalbinde çirkin manzara. Batman'ın en büyük kent ormanlarından biri olan Yaşar Kemal Kent Ormanı içerisinden geçen sulama kanalına atılan çöpler ve cam şişeler çevre kirliliğine neden oldu. Oluşan görüntüler doğa severlerini ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların tepkisini çekti. Batman Haber Gazetesi 2 sayfasına aktaracağımız son haber, okullarda gıda güvenliği denetimleri sürüyor. Batman'da öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul gıda işletmelerinde denetimler devam ediyor.
1: Yerel basın başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
0: Bültenimize Batman gazetesiyle devam ediyoruz. Batman'da dev proje başladı, yılda 1 milyon fidan haberi manşette. Batman'da hayata geçirilen fidan üretim projesi kapsamında yılda en az 1 milyon fidan üretimi hedeflenirken, Vali Ekrem Canalp şehrin tarım, ağaçlandırma ve sera yatırımlarıyla Türkiye'ye model olacağını belirtti. İstihdam ve hibe desteği bir arada 155 engelli vatandaş iş sahibi oldu. Batman'da engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmaya yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı. İşkur tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk çeyreğinde önemli bir başarı elde edildi. Müzik 28 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor. Batman'ın Beşir ilçesine bağlı Doğan Kavak köyünde yaşayan 28 yaşındaki Nurullah Gülcan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Aile kayıp gencin şehir dışında görüldüğüne dair bazı bilgiler aldıklarını ve bu bilgileri de jandarma ekiplerine ilettiklerini belirtti. Batman Çağdaş gazetesine geçiyoruz. Gübre satışları dibe vurdu haberi manşette. Yağmurlu geçen bahar mevsiminde Batman'da gübre satışlarında bu yıl düşüş yaşandı. 2 aydır devam eden yağışlar nedeniyle tarlaya zamanında gübre atamadıklarını belirten çiftçiler, gübre fiyatları artınca hububat ekili alanlara atmamız gereken gübre oranını yarı yarıya düşürdük. Bu yıl aşırı yağış hem iyi oldu hem de tarlaya girmemizi engelledi, dedi. Batman'a fidan üretim üssü. Batman Valiliği ve Batman Belediyesi işbirliği ile Batman fidan üretim üssü düzenlenen törenle açıldı. Bıçakçı köyü bölgesine 450 ton arazi üzerine kurulan tesisin lansmanı yapıldı. Bu alana ilk kez platform kuruluyor. Batman pazar günü Batman Petrospor'un şampiyonluk kutlamasına kilitlendi. Sanatçılar için özel platform hazırlanıyor. Kentin en işlek güzergahına platform kurulunca trafik sorunu sürücüleri kara kara düşündürüyor. Trafik akışı ile ilgili sürücülere uyarıda bulunuldu. Görevine asaleten atandı. Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne görevini bir süredir vekaleten yürüten Mehmet Emin Aktan asaleten il müdürü olarak atandı. Batman Pusula gazetesine göz atıyoruz. Yolları kapatarak sevinç olmaz. Batman'da kutlama tartışması büyüyor haberi manşette. Batman Petrospor'un 1. Lig'e yükselmesi kentte büyük bir sevinçle karşılanırken kutlamaların şehir merkezinde yollar kapatılarak yapılması tartışmaları da beraberine getirdi. Vatandaşlar zaten yoğun olan trafik yükünün bu uygulamayla daha da içinden çıkılamaz bir hale geldiğini ifade ediyor. Kentte kutlama ve etkinlikler için ayrılmış geniş bir Nevruz alanı bulunduğunu hatırlatan vatandaşlar, bu alanı kullanılmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, bu tür etkinlikler için özel olarak hazırlanmış bir alan var. Eğer olayı kullanmayacaksınız diye yapıldı. Nevruz alanında kimseyi rahatsız etmeden hastayı çocuğu düşünerek kutlama yapılabilir diyerek görüşlerini dile getirdi. Şehir merkezinde yolların kapatılmasıyla birlikte araç trafiği ara sokaklara yönlendirildi. Bu durum zaten yoğun olan Batman trafiğini daha da kilit hale getirdi. Vatandaşlar ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının geçişinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek bu kararlar alınırken kentin gerçek trafik durumu hiç mi düşünülmedi sorusunu yöneltti. Maziden Atiye projesi kapsamında Diyarbakır gezisi düzenlendi. Geçmişin izlerini bugünün gençliğiyle buluşturarak güçlü bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan Maziden Atiye projesi kapsamında 3-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında Diyarbakır'da kültürel ve eğitsel bir gezi programı gerçekleştirildi.

0: Batman'ın 100 yıllık ulaşım hamlesi sahada yükseliyor. Vali Ekrem Canan, Batman'ın ulaşım altyapısını kökten değiştirecek Güneybatı Çevre Yolu projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Batman Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje çalışmalarının olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürdüğü belirtildi. Son gazetemiz Batman Son Söz gazetesi. Hedef yılda 1 milyon fidan üretmek haberi manşette. Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen Batman Fidan Üretim Üssü törenle açıldı. Bıçakçı köyünde 450 dönüm arazi üzerinde kurulan tesisin lansman programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile kurum temsilcileri katıldı. Batman'da hedef 25 bin dönümlük serakent. Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Batman İl Özel İdaresi ile hayata geçirilen Bıçakçı köyü yakınındaki 450 dönüm arazi üzerine kurulan tesisin açılış programında konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Çayı ıslah projesi taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alındı. Batman Çayı çevresine dev bir tarım ve sera kenti planlıyoruz. Batman Çayı'nın kenarına 25 bin dönüm arazi üzerine sera kent projesi yürütüyoruz. Türkiye'deki tüm sera kent alanlarını topladığınızda yaklaşık 17 bin dönüm ediyor. Batman'da tek başına 25 bin dönümlük sera kent oluşturduğunuz zaman bu artık oyun değiştirici bir proje haline geliyor dedi. Bugün aktaracağımız son haberimiz kutsal topraklara gittiler. Batman'da hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan 190 hacı adayı ve 8 kişilik görevli bulunan kafile dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanı organizasyonuyla Batman'dan kutsal topraklara gidecek hacı adaylar için Batman Havalimanı'nda il müftülüğünce uğurlama programı düzenlendi. İl müftüsü Durmuş'un yaptığı duanın ardından hac yolcuları aileleriyle vedalaşarak kutsal topraklara doğru yola çıktı. Evet, bu haberimizle bugünlük de bir yerel basın bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya pazartesi yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksa FM'de buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Yerel basın sona erdi.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dev çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 17 Mayıs 20 Eylül tarihleri arasında yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542.

0: 621-6847-47. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde, Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536-250-6224. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: konuşmanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişi özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Yüreğinize dokunan ses Aksa FM 99.1.
4: Sizin sesiniz.

yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma Muhabbeti. Cuma Muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Günlerin en hayırlısı Cuma gününde Cuma Muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. 8 kardeş radyo olarak ortak yayındayız. Şarif Hem stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet değerli dostlar, dedik ki günlerin en hayırlısı Cuma günündeyiz. Rabbim bugünün hürmetine, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde dualarınızı kabul eylesin. Filistin'in kurtuluşuna, günahlarımızın bağışlanmasına, hastalarımızın şifasına vesile olsun inşallah. Kıymetli dostlar, dualarınızı bekliyoruz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular, müminin en güzel duası Müslüman kardeşinin arkasından yaptığı duadır buyurmuşlardır. Birbirimize mutlaka dua edelim. Rabbim tüm mümin kardeşlerimin sıkıntısını gidersin, dünya ve ahirette güzellikler nasip eylesin inşallah. Evet değerli dostlar, bugünkü konuğumuz canlı telefon bağlantısıyla inşallah birazdan Memursen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamız telefon bağlantısıyla canlı yayına bağlanacaklar ve kendisi biliyorsunuz Siyonist katiller tarafından alıkonulmuştu ve bir süre sonra serbest bırakıldılar. İnşallah kendisinden yaşananları, gelişmeleri öğreneceğiz. Kıymetli dostlar, orada neler yaşadılar, gözaltında neler yaşadılar. Çünkü bazı aktivistlere işkence bile yapmıştılar kıymetli dostlar. Medyada çıkan görüntülerde görmüştük. Kıymetli dostlar, Filistin'i konuşmaya devam edeceğiz bugün inşallah. Filistin, evet, Filistin'e özgürlük başlığı adı altında kıymetli dostlar yorumlarınızı bekliyoruz. 0500. Evet, ortak yayın numaramızı da böyle daha ezberleyemedik kıymetli dostlar. Hemen sizlere aktarıyoruz.

bazı alışkanlığı hep Şair FM numarasını ezberlemişiz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz. Filistin'e özgürlük kıymetli dostlar. 0552 334 93 70 yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum yazan kardeşlerimiz arasından inşallah program sonunda kardeşlerimize, iki kardeşimize kurayla hediyelerimiz olacak. Evet değerli dostlar, kısa bir eser arası verelim, sonrasında devam ediyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini hep birlikte dinleyelim. Ama öncesinde kıymetli dostlar, günün ayet ve hadisiyle başlayalım, sonrasında inşallah eserimize geçelim. Allah-u Teala Keyif suresinin 106. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman! Evet, iman eden ve güzel işler yapanlar için ise şüphesiz ki Firdevs cennetleri bir konak olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey kullarım, bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bir zarar dokundurursanız, fayda vermeye gücünüz yetmez ki bir fayda dokundurasınız. Evet kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim, sonrasında inşallah değerli konuğumuzu yayınımıza alacağız ve kendisiyle söyleşimiz olacak.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır'da Çağrı FM stüdyolarından 8 kardeş radyoyla 8 ilden ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Filistin'i konuşmaya, Gazze'yi konuşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz kıymetli dostlar. Evet, günlerin en hayırlısı Cuma günündeyiz. Cumanızı tekrardan tebrik ediyoruz. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında İnşallah yorumlarınızı bekliyoruz kıymetli dostlar. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında. Evet, numaramızı da tekrar edelim bu arada kıymetli dostlar. Hatırlayalım. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kıymetli dostlar, programın başında dedik ki Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamızı konuk edeceğiz. Telefon bağlantımızda şu anda değerli hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Tüm
0: Aleykümselam.
1: dinleyicilerimize hayırlı cumalar diliyoruz inşallah.
0: Ya hocam, ben sürekli sizinle diyalogda olduğum için hep hocam diyorum. Kusura bakmayın, başkanım demem lazım ama kusura bakmayın hocam.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Hocam daha
0: Evet.
1: önce.
0: Değerli başkanım, şimdi 2 hafta önce 39 farklı ülkeden yaklaşık 345 aktivist ve bunların içinde siz de vardınız. Ve Gazze'ye 1200 kilometre olması gerek herhalde uzaklıkta Girit adasında saldırıya uğradınız ve alıkonuldunuz. Değerli hocam, gelişmeleri sizden alalım çünkü birebir şahitliğini yaptığınız bir olayı aslında bizim özetlememiz doğru olmaz. Buyurun, sizden dinleyelim değerli hocam.
1: Estağfurullah, kıymetli abicim. Şimdi öncelikle bu Sumut filosu nasıl ortaya çıktı, amacı nedir? Dilerseniz biraz oradan başlamak istiyorum.
0: Başkanım, dilerseniz telefonu kulaklıktan değil normal böyle telefonla konuşuyor gibi şey yaparsanız ismin yani sesinizi daha iyi alırız hocam.
1: Şöyle yapalım o zaman.
0: Buyurun. Çünkü şu anda ses kesik geliyor.
1: Şu an nasıl?
0: Evet,
1: Şu an
0: şu
1: iyi
0: anda
1: mi?
0: iyi. Evet, buyurun. Buyurun.
1: Sumut filosu özellikle hükümetlerin ve uluslararası kurumların diplomatik dengeler veya siyasi çıkarlar nedeniyle sessiz kaldığı ya da somut adımlar atamadığı noktalarda
0: Evet.
1: harekete geçen, hukuk ve vicdan temelinde yükselen, kuşatma altındaki bir halkın, Gazze halkının, mazlum halkın dış dünya ile bağını yeniden kurmaya çalışan uluslararası bir insanlık koridoru
0: Evet,
1: girişimi.
0: evet.
1: Temel olarak Gazze üzerinde yıllardır süregelen ablukayı deniz yoluyla kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen bir uluslararası sivil toplum hareketi. Tabi bilindiği üzere Sumut kelimesi Arapça kökenli olup sarsılmazlık ve kararlılık anlamına gelir ve bu isim aslında Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı bunca acıya ve drama rağmen direncini ve topraklarını terk etmeme iradesini simgeleyen, sembolize eden bir kavram.
0: Evet.
1: Ve biz de filonun kuruluş ve hareket amacına uygun şekilde bu yolculuğa dahil olduk. Temelde İsrail 2007 yılından beri Gazze şeridine bir deniz ablukası uygulamakta. Ve bu abluka aslında meydan okuma girişimi bu. Amacımız neydi? Yani Gazze limanına doğrudan ulaşarak bu bölgenin aslında uluslararası sulara açılan bir kapı olduğunu, Gazze'nin dış dünya açılan kapısı olduğunu ve sivil gemilerin de buraya hem yanaşma hakkının bulunduğunu hem de buraya her türlü yardımı ulaştırma hakkının bulunduğunu kanıtlamaktı, göstermekti. Bizim filo aslında sadece böyle sembolik bir yürüyüş de değil, aynı zamanda bir fiziksel yardım operasyonuydu. Yani
0: Evet.
1: genelde de gemilerimizde, teknelerimizde ne vardı? Tıbbi malzemeler vardı. Yani orada hakikaten on binlerce kardeşimiz henüz tıbbi bakıma erişim sağlayamıyor. Yüz binlerce çocuk başta olmak üzere orada sistematik bir şekilde kısıtlanan yardımlardan ötürü yetersiz beslenme veya açlıkta yıllardır mücadele ediyor. Bu tıbbi malzemeleri ulaştırmaktı. Bebek mamaları başta olmak üzere temel gıda maddeleri ulaştırmaktı. Özellikle eğitim materyalleri açısından da çocukların okulları veya işte eğitim ihtiyacını karşılayacak türden araç ve gereçler bulunduruyorduk. Tabii burada Hedefimiz, amacımız Gazze'ye ulaşmaktır. Hem ablukayı kırmak, hem bu yardımları ulaştırmaktır ve buradan bir yardım koridoru, insani bir koridor oluşturmaktı.
0: Evet.
1: Ama hiç beklemediğim bir şey oldu ve Gazze'ye 600 mil kala, yaklaşık 1000-1200 kilometre uzaklıkta bir yerde İsrail bir terör operasyonu yaptı ve bizi zorla alıkoydu. Orada filonun içerisinde sadece Müslüman ülkelerden değil, Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan çok sayıda aktivist. Bunlar milletvekili, doktor, gazeteci, sivil girişimin farklı mesleklerinde bulunan, yer alan insanlar vardı. Bu çeşitlilikte aslında meselenin sadece dini değil, evrensel bir insan hakları sorunu olduğu mesajına da yardımcı oluyordu. Biz tabii daha çok Kıbrıs'tan sonra müdahale bekliyorduk ama İsrail yani saldırganlığını ve terörizmini sınırları aşarak kendisinden çok uzak bir yerde gemilerimize barbarca saldırarak, silahlarla ateş ederek ve bizi zorla derdest ederek alıkoydu. Oradan botlara bindirerek elimiz bağlı şekilde orada konuşlandırılan savaş gemisine götürdü. Tabii bu ya aslında uluslararası sularda seyahat etme hakkının evrenselliğine de bir saldırıydı. Yani tamamen insani amaçlarla şiddetsiz, şiddeti çağrıştıracak, temsil edecek hiçbir araç olmaksızın yaptığımız yolculuğa uluslararası alanda bir saldırı olması hem deniz hukukuna bir saldırıydı, hem uluslararası sözleşmelerle korunan seyahat özgürlüğüne yönelik de bir saldırıydı.
0: Evet.
1: Ve bunlar oldu. Biz bunlara maruz kaldık. Tabii İsrail'in bu sınır tanıma saldırganlığı dünyanın şımarık çocuğu, her taraftan korunan, beslenen, arkalanan bu yapının ne kadar pervasız olduğunu da gösteriyordu. Ve aynı zamanda Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı acının ne kadar büyük boyutta olduğunu da gösteriyordu. Yani arkasında devletlerin yer aldığı sivil girişime bunu yapan bir terör çetesinin yıllardır Gazze'de hangi katliamlara kardeşlerimizi maruz bıraktığını, ne tür dramlara neden olduğunu da açık göstergesiydi. Tabii bu Sumut filosu yoluna devam edecek. Yani her ne kadar bir kesintiye uğramış olsa da, bir inkıta uğramış olsa da, ama bu 20. girişimdi ve bu devam edecek. Ta ki uluslararası alanda, küresel dünyada hem vicdani anlamda, hem hükümetlerin sorumluluğu yerine getirmesi anlamında karşılık bulana dek bu çabalar devam edecek. Elbette bu bir utancı da temsil ediyor. Yani devletlerin, hükümetlerin, uluslararası kurumların görevini yapmamasının ya da yapamamasının utancını da temsil eden bir yürüyüş bu. Bizim orada karşılaştığımız muamele çok barbarcaydı. İsrail'in tavrı ve yaptığı uygulamalar çok barbarcaydı. Ama burada biz hep bir kıyas yapıyorduk. Yani bize bunu yapan bir yapı Gazze'ye milyon kat daha ağırını yapıyordu. Yani böyle bir tefekkür etme, bir kıyas üzerinden Gazze'li kardeşlerimiz yaşadığı acıyı daha iyi hissetme anlamında da bir çıkarıma da bizi taşıyordu. Ama biz şunu biliyoruz, yani bu tür sivil girişimlerin olması İsrail'i o denli rahatsız ediyor ki artık çok daha erken bir şekilde bu girişimleri bastırarak uluslararası alanda onun gerçek yüzünü, barbarlığını, katliamcı yönünü daha fazla gündeme getirebilecek, medyada daha görünür kılabilecek

Ya Rabbi, kapına geldik, dergahına sığınıyoruz. Ey merhametlerin en merhametlisi, bizleri bağışla. Allah'ım, sen buyurdun ki, bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Senin aciz kulların olarak huzuruna geldik ve sana dua ediyoruz. Ey Allah'ım, bize hakkı hak olarak göster, hakka uymayı nasip et. Bize batılı batıl olarak göster, batıldan uzaklaşmayı nasip et. Bize basiret ve feraset ver. Bizi dünyanın sıkıntısından ve ahiretin azabından koru. Ya Rabbi, sen ey vahşete kapılanların cana yakın dostu, yalnızların arkadaşı, ümidi kesilenlerin ümidi, kimsesizlerin yardımcısı, yoksulların varı, zayıfların kuvveti, fakirlerin hazinesi, gariplerin şikayet makamı, büyüklüğünde tek olan, fazlın ve keremin, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam ve Ali hürmetine sıkıntılı zamanımızda yardımımıza yetiş. Allah'ım, gücümüzü topla, dünyaya karşı zaafımızı gider ve bizlere yardım et. Mağdur ve mazlum Müslümanlara merhamet et. Allah'ım, ey Müslümanların velisi, bizi sana kavuşuncaya kadar İslam üzerinde sabit kıl. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimden kaydırma. Katındaki makamı hürmetine, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı hakkımızda şefaat kıl. Ya Rabbi, sana gereği gibi ibadet etmeyi, şükretmeyi, hamd etmeyi, tevekkül ve tefekkür etmeyi ve imtihanına sabrı nasip eyle. Bizi yaşattığın müddetçe kötülüklerden kaçma hususunda sebat nasip eyle. Bizden razı olmadıkça bizleri dünyadan çıkartma. Can verme sırasında imanımızı muhafaza buyur. En saygıdeğer Kabe'nin sahibi, ey her türlü dilek ve cehdin sahibi, Müslümanları nifaktan, amelimizi riyadan koru, günahlarımızı bağışla, bizlere merhamet et, dualarımızı kabul et. Şüphesiz sen duaları kabul eden mucipsin. Ya Rabbi, kadrimizi yücelt, göğsümüzü genişlet, işimizi kolaylaştır, bize hayırlı rızık ihsan et. İzzetinin hakkı için bizleri korku ve hüzün duymayan salih kullarından eylemeni rahmetinle istiyoruz senden. Sen gönüllerdeki dertlere şifa, hidayet ve rahmet vericisin. Bizden mağfiretini esirgeme ya Rabbi. İstenenin hayırlısını, duaların hayırlısını, amelin hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyoruz senden. Ey Allah'ım, ibadetlerimizi kabul buyur. Yüce Allah'ın salat ve selamı Peygamber Aleyhisselam'ın, Ehli Beyt'in ve bütün ashabın üzerine olsun. Allah'ım, senin açacağın herhangi bir rahmeti tutacak yoktur. Sen tasayı gideren, kederi açıp ferahlatan ve güç durumdakilerin duasını kabul eden Rabbsin. Ancak senden yardım diliyor ve ancak sana ibadet ediyoruz. Dünya ve ahiretin sahibi Allah'ım, dini ve dünyevi bütün işlerimizde intizamı müesser kıl. Zorlukların üstesinden gelmeyi nasip eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Sen dertlilere deva, hastalara şifa, borçlara eda nasip eyle. Bağışlamanı dileriz ya Rabbi. Dönüş sanadır. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük Allah iledir. Ya Rabbim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam senden neleri istemişse onları istiyor, nelerden sığınmışsa onlardan sığınıyoruz. Amin.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Film Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 8 Mayıs. Günün ayeti. Lokman öğütlerine devamla şöyle demişti. Yavrucuğum, yaptığın iş iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez. Yürüyüşünde tabi ol. Sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini şüphesiz eşeklerin sesidir. Lokman suresi 16'dan 19'a kadar olan ayetler. Günün hadisi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselamın terkisindeyken bana, ey oğul, Allah'ın seni faydalandıracağı bazı kelimeleri sana öğreteyim mi diye sordu. Ben evet deyince Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen Allah'ı, dinini koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ın dinini koru ki Allah'ı önünde bulasın. Rahatlık zamanında Allah'ı bil ki darlık zamanında da Allah seni bilsin. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğinde de Allah'tan dile. Bil ki olacak her şey yazılmış ve kalem kurumuştur. Eğer bütün insanlar Allah'ın senin için yazmadığı bir faydayı sana vermek için toplansalar buna güç yetiremezler. Yine sana Allah'ın senin için yazmadığı bir zararı vermeye çalışsalar buna güç yetiremezler. Şunu da iyi bil ki senin hoşlanmadığın şeye sabretmende pek çok hayır vardır. Yardım ve başarı sabırla, kurtuluş da sıkıntılarla birliktedir. Hiç şüphesiz her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Ahmet bin Hanbel, günün sözü. Oğlum, namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur, biri yaptığı, biri de yapmaya niyet ettiği. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, tövbenin şartları. Geçmiş yıllarda işlenmiş günahlar tövbe ile af olunur mu? İmam Buhari, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan naklettiği bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Herhangi bir bedenin eti haramdan meydana gelmiş ise o beden ateşe daha layıktır. Başka bir rivayette ise o beden cennete girmez diye fermanda bulunmaktadır. Dolayısıyla haram yemiş kişinin üzerine tövbe vaciptir. Tıpkı diğer günahlardan tövbe vacip olduğu gibi. Tövbenin şartları 1. Pişman olmak, keşke yapmasaydım demek. 2. Yapmış olduğu o günahtan hemen uzaklaşmak. 3. İleride bir daha böyle bir günaha bulaşmayacağına karar vermek ve bunun için azimli olmak. 4. Eğer yaptığı günah kullarla ilgili ise ve hak sahibini tanıyorsa ya mallarını geri vermek ya da helalleşmek lazımdır. Her şeyin en doğrusunu bilen yüce Allah'tır. Günün duası. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Amin. Takvim yaprağından hayırlı

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan takvim yaprağı sona erdi.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.
2: Allah'ım, kuvvetimin tükendiğini sana arz ediyorum. Gücümün azaldığını, insanların gözünde küçük düştüğümü sana şikayet ediyorum. Ey Erhamer Rahimi, sensin ezilmişlerin Rabbi. Sensin benim Rabbim. Beni kimlerin eline bıraktın? Bana gaddarlık yapan yabancıların eline mi? Yoksa davamı ipotek edecek bir düşmana mı? Eğer sen bana gücenmedinse kesinlikle bunlara aldırmıyorum. Lakin iyiliğin beni rahatlatacaktır. Senin nuruna sığınırım. Karanlıkları aydınlatan nuruna. Gelecek azabın, bana ulaşacak öfkenden kaçıp kurtulacak bir sığınak arıyorum. Sana sığındım. Yeter ki razı ol. Güç ve kuvvet sendendir. Yalnız senden.
3: Allahümme ec'alna min ehli s-saadeti ve selameti vel Kur'ani vel iman. Amin. Allahümme ve ala alihi ve sahbihi bi adedi cemi'il hurufatil müteşekkileti fi cemi'il kelimatil mütemessileti bi iznir rahman fi meraya temavvucatil havai inde kıraati kulli kelimetin minel Kur'an min kulli kari'in min evvelin nuzuli ila ahiriz zaman. Varhamna ve valideyna وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

Allah'ım, bizi saadet ve selamette olan Kur'an ve iman ehlinden eyle. Amin. Allah'ım, indiği andan itibaren ta kıyamete kadar her okuyucunun Kur'an'dan her bir kelimeyi okuması esnasında Rahman'ın izniyle hava dalgalanmalarının aynalarında yansıyan, Kur'an'ın bütün kelimelerinde teşekkül eden bütün harfler sayısınca Efendimiz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, onun al ve ashabına salat ve selam eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek, kadın, bütün müminlere rahmetinle merhamet eyle. Onların sayısınca rahmet eyle. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.

0: Dinimiz için Allah bize yeter. Dünyamız için Allah bize yeter. Hoş geldin, safa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu gün ve merhaba ey katip ve şahit melek. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Ezelden ebede kadar varlıkların halleriyle ve dilleriyle yaptıkları sonsuz hamdler, senalar ve övgüler yalnız kendisine ait olan Hamid. Her şeyin üstünde sonsuz derece bir şeref sahibi ve sonsuz takdis ve senalara layık olan Mecid. Dilediğini dilediği şekilde yükselten, yücelten ve herkese layık olduğu rütbeyi ve mertebeyi veren Refi. Yarattığı varlıkları çok seven ve onlara da kendisini her vesileyle sevdiren Vedud. Bütün sıfat, isim ve fiilleriyle her şeyi kuşatan Muhit. Mahlukatı hakkında dilediğini yapan Faal Allah'ın adıyla. O kuluna şah damarından daha yakındır. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerini kabul etmiş, Allah'ın uluhiyeti dışında başka ilahları inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan meleklerini şahit tutuyoruz ki, o bütün mükemmel sıfatlara sahip ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Ve yine şehadet ediyoruz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Cennet haktır. Cehennem haktır. Kevser havuzu haktır. Şefaat haktır. Kabirde sorguya çeken münker nekir melekleri haktır. Allah'ın verdiği söz haktır. Muhakkak kıyamet günü gelecektir. Ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Allah kabirde yatanları da diriltecektir. İşte biz bu inançla yaşıyor, bu inançla öleceğiz. Bu inançla yarın diriltileceğiz. Ve azap da görmeyeceğiz inşallah.
1: Şimdi reklamlar.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel tavan dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park.

0: 76 numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
1: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7. Telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
4: Ey Rabbimiz, bizi Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran davetçiyi işittik ve inandık. Rabbimiz, sen de bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bize iyiler zümresinden olarak ölmeyi nasip eyle. Efendimiz Muhammed aleyhisselatu vesselama, Ali Beytine ve ashabına, gökler ve yerdeki zerreler adedince salat ve selam et. Dünya durdukça onun şan ve şerefini yücelt. Onun ümmeti için yanıp tutuşan pak ve temiz ruhu hürmetine İslam alemini felaketlerden kurtar. Bizler isyana daldık, birbirimize düştük. Gaflete daldık, esarete uğradık. Kardeşliğimizi unuttuk, açlık ve sefalete itildik. Ama onun ümmetiyiz. Çektiklerimizi günahlarımıza kefaret kıl ve bizi ona bağışla. Açlıktan can çekişen yavruların, harp felaketiyle tarumar olmuş evlerde feryat eden yetimlerin, düşman işgaline uğramış İslam topraklarının acısıyla onu mahzun ve mükedder etme. Kışımızı bahara, gecemizi sabaha çevirerek Habibini sevindir ey merhameti bol olan Rabbimiz. Bizim günahımız ne kadar büyük olsa senin rahmetin daha da büyüktür. Affetmekte, doğru yola iletmekte senin şanındandır. Bizi Resulüne layık bir ümmet eyle. Bu mahşeri günde onun adını şefaatçi yaparak sana yalvaran şu kullarını ve temsil ettiklerini, mahşer gününde ümmetinin adını dilinden düşürmeyen sevgili peygamberinin şefaatinden ve cennette onun komşuluğundan mahrum etme.
0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

Ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım! Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım! Ey yegane adil olan Allah'ım! Ey yegane rezak olan Allah'ım! Ey vekil olan Allah'ım! Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden. Ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında, yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi. Sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. Gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefes alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil.

Ya Rab, tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihat-ı sitte denilen altı cihete nazar gezdirdim. Maat teessüf derdime derman bulamadım. Manen bana denildi ki yetmez mi dert derman sana. Evet, gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım. Fakat gördüm ki dünkü gün pederimin kabri ve geçmiş zaman ecdadımın bir mezar ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. Sonra soldaki istikbale baktım. Derman bulamadım. Belki yarınki gün benim kabrim ve istikbal ise emsalimin ve nesli atinin bir kabri ekberi suretinde görünüp ünsiyet değil belki vahşet verdi. Soldan dahi hayır görünmediği için hazır güne baktım. Gördüm ki şu gün güya bir tabuttur ve hareketi mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. İş bu cihetten dahi deva bulamadım. Sonra başımı kaldırıp şecere-i ömrümün başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek meyvesi benim cenazemdir ki o ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor. O cihetten dahi meyus olup başımı aşağıya eğdim. Baktım ki aşağıda ayak altında kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatimin toprağı birbirine karışmış gördüm. Derman değil, derdime dert kattı. Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. Gördüm ki esassız, fani bir dünya hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, belki vahşet ve dehşet zehrini ilave etti. Onda dahi hayır görmediğim için ön tarafıma ileriye nazar gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı yolumun başında açık görünüp onun arkasında ebede giden cadde uzaktan uzağa nazara çarpıyor. İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil benim elimde bir cüz-i ihtiyariden başka hiçbir şey yoktur ki ona dayanıp onunla mukabele edeyim. Halbuki o cüz-i ihtiyari denilen silah-ı insani hem aciz hem kısadır. Hem ayarı da noksandır. İcat edemez. Kisipten başka hiçbir şey elinden gelmez. Ne geçmiş zamana hulul edebilir ve ne de gelecek zamana nüfuz edebilir. Mazi ve mustakbele ait emellerime ve elemlerime de faydası yoktur. O cüz-i ihtiyarinin meydanı cevelanı kısacık şu zamanı hazır ve bir anı seyyaldır. İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla ve fakir ve acizliğimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir haldeyken kalem-i kudretle sayfeyi fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikare bir surette yazılmıştır. Mahiyetimde derc edilmiştir. Belki dünyada ne varsa numuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hatta hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaç da vardır. Elde olmayan, ihtiyaç da vardır. Elde bulunmayan ise hadsizdir. Halbuki daire-i iktidar, kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Demek fakir ve ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayem ise cüz'i layete cezza gibi cüz'i ve kısacık bir şeydir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede ve bu beş paralık cüz'i ihtiyarı nerede? Bununla onların mübayasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka bir çare aramak gerektir. O çare ise şudur. O cüz-i ihtiyariden dahi vazgeçip irade-i ilahiyeye işini bırakıp kendi havl ve kuvvetinden teberri edip Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine iltica ederek hakikat-ı tevekküle yapışmaktır. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyariden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Ta senin inayetin aciz ve zaafıma merhametten elemi tutsun. Hem ta senin rahmetin fakir ve ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgah olabilsin. Kendi kapısını bana açsın. Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa,
elbette bir katre serap hükmünde olan cüz-i ihtiyarına itimat etmez. Rahmeti bırakıp da ona müracaat etmez. Eyvah, eyvah, eyvah, aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzeran-ı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan zevale mahkumdur. Süratle gidiyor. Hane-i insan olan dünya ise zulümat-ı Adem'e sükut eder. Emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile müptela bedbaht nefsim. Uyan, uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır. Bal arısı kendine güvendiği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu, o vücudu sana veren Halık'ın yolunda feda etsen bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nuru vücut bulursun. Hem feda et, çünkü şu vücut sende vedia ve emanettir. Hem onun mülküdür, hem o vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek ve çekinmeyerek feda et. Fena et, ta beka bulsun. Çünkü nef-i nef ispattır. Yani yok, yok ise o vardır. Yok, yok olsa var olur. Halık-ı Kerim mülkünü senden satın alıyor. Cennet gibi büyük bir fiyatı verir. Hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor, kıymetini yükseltiyor. Yine sana hem baki hem mükemmel bir surette verecektir. Öyleyse ey nefsim, hiç durma. Birbiri içinde 5 karlı bu ticareti yap. Ta 5 hasaretten kurtulup 5 ribhi, 5 kazancı, 5 karı birden kazanabilesin.

Üveysi Karani'nin, Veysel Karani Hazretlerinin İlahi Ente Rabbi ve Enel Abdu ve Entel Haliku ve Enel Mahluk ve Entel Rezzaku ve Enel Merzuk ve Entel Maliku ve Enel Memluk ve Entel Azizu ve Enel Zelil ve Entel Ganiyu ve Enel Fakir ve Entel Hayyu ve Enel Meyyit ve Entel Baki ve Enel Fani وأنت الكريم وأنا اللئيم وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت الموجب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله يا كافي يا رب يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني من كل ذنب وعافني من كل داء وارض عني أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا إلهنا Rabbimiz sensin, çünkü biz abdiz, nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Hem sen Halık, çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz. Hem Rezzak sensin, çünkü biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik, çünkü biz memlukuz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek Malikimiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynesiyiz. Hem sensin ganiyi mutlak. Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin, veren sensin. Hem sen hayy-i bakisin. Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin, çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz, arzularımız yerine geliyor, maksatlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin. Günahlarımı mağfiret eyle, günahlarımdan ötürü beni cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver, ya Allah, ya Kafi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Bütün günahlardan bağışla beni, her türlü hastalıklardan kurtarıp afiyet ver. Devamlı olarak rahmetinle beni kendinden razı eyle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamd Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Resulüne, âline ve ashabına olsun. Kıyamete kadar ona tabi olup hidayette olanların üzerine olsun. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, senin huzurunda boyun eğdim. Sana yöneldim. Tüm samimiyetimle ancak ve ancak sana dua ederim. Sen bizleri en güzel bir biçimde yaratıp gideceğimiz yolu gösteren, gizli ve aşikar olanı bilen, bizleri en yüce varlıklar olarak yükseltip her şeyi emrimize amade kılan, bu dünya ve ahiretin sahibisin. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurarak bizleri bu dünyaya imtihan için gönderdin. Hamdolsun ki azabının çetinliğini, rahmetinin ve merhametinin sonsuzluğunu bildirerek akıllarımızla ibret almayı, gözlerimizle görmeyi, kulaklarımızla duyurmayı bahşettin. Allah'ım, sen bizlere göstermezsen göremeyiz. Sen öğretmezsen biz öğrenemeyiz. Doğru yolunu göstermeseydin ebediyen sapıklığın ortasında kalırdık. Rabbim, eğer bilmeden, farkında olmadan yanıldıysam, doğru yolundan saptıysam beni affet. Ancak seni vekil tutar, sadece sana ibadet ederim. Sen vekil olunca her şeye yetersin. Ey hak ve hüküm sahibi Rabbim, senden kaçacak yer yoktur. Senden başka yar ve yardımcı yoktur. Ey Habir ve Halim olan Rabbim, şirkten, riyadan, kibirden, hasetten ve bütün kötü hasletlerden sana sığınırım. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl. En yüce nimet olan imandan beni uzaklaştırma Rabbim. Temizlenenlerden, muttakilerden, takva sahiplerinden eyle bizleri. Doğru yolundan ayırma. Dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmeyi nasip et. Bildiklerim ve bilmediklerimin şerrinden sana sığınır. Bildiklerim ve bilmediklerimin de senden hayrını isterim. Hakkımızda takdir ettiğin her şeyin hayırlı olanını nasip et. Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla. Çıktığım yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Allah'ım, günahlardan sonra tevbeyi nasip et. Tevbe kapısı kapanmadan, ananın evlada, dostun dosta fayda vermeyeceği o hesap günü gelmeden önce tevbelerimizi kabul buyur. İmanla yaşat ve imanla öldür bizleri. Her şeye kadir olan Allah'ım, faydasız ilimden, makbul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefsimden sana sığınırım. Benim ilmimi artır. Senin yolunda ilim öğrenmeyi ve bildiklerimle amel etmeyi nasip et. Nefsimi terbiye et. Dünyayı sevmekten, dünya için çalışmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi, kalbimden dünya sevgisini ve cahillik artıklarını çıkar. Beni güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Korkaklıktan, cimrilikten, kötü yaşayıştan, kalp fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Bizleri karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkar. İslam'la şereflendirdiğin, emirlerinin muhatabı kıldığın, Resul'ün ümmeti kıldığın kullarından eyle bizi. Allah'ım, kalbimden ihlası, samimiyeti, amellerimde huşuyu eksik etme ya Rabbi. Sen bana hakkı gösterdikten sonra sapmaktan, zalimlerden, kafirlerden, fasıklardan olmaktan sana sığınırım. Senin doğru yola erdirdiğini kimse saptıramaz. Sapıklıkta bıraktığını da kimse doğru yola erdiremez. Ey merhametli ve şerefli Rabbim, kalbime sevgiyi, şefkati, alçak gönüllülüğü koy. Alanlardan değil verenlerden olmayı, isteyenlerden değil infak edenlerden olmayı, hem sevip hem de sevilenlerden olmayı isterim senden. Bizleri lütfundan zenginleştir. Hem verir hem alırsın. Hem yükseltir hem alçaltırsın. Mülkün tek sahibi sensin. Sonunda dönüş sanadır. Allah'ım, her verdiğinde yeter ki helalini nasip et. Verdiğin malı, gençliği, öğrettiğin ilmi ömrümüz boyunca senin yolunda harcamayı nasip et. Rabbim, senin yolunda çalışan bütün Müslüman kardeşlerime yardım et. Kafirlerin zulümlerinden mazlumları kurtar. İmandan sonra sağlık, sıhhat, afiyeti eksik etme. İslam'ın bereketini, emniyetini ve İslam'ın kisvesini ver bizlere. Ey güç ve kuvvet sahibi Rabbim, sen kullarının gücünü, takatini bilirsin. Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme. Kolay imtihanlardan geçir ve hesabımızı kolaylaştır. Gönderdiğin bütün elçilerine, o tek ve en yüce yeryüzünün davasına iman ettik. Son Habibinin davetine icabet ettik. Senin o en mükemmel nizamına teslim olduk. Allah'ım, isyanlıktan, senin emirlerine ve Resulüne itaatsizlikten, imanımın tehlikeye düşmesinden, bidatler işlemekten sana sığınırım. Kur'an'ın gölgesinden ve Resulullah'ın önderliğinden ayırma bizleri. Yardım et ya Rab. İslam'ı en iyi şekilde öğrenip yaşayabilmek için, razı olduğun kullardan olabilmek için, eni göklerle yer kadar olan cennetine ulaşabilmek için yardım et. Zalimler için hazırladığın çetin ve kahredici ateş azabından bizleri uzaklaştır. Ya Rabbel Alemin, senin hükmünden başkasına boyun eğdirtme. Kafirlere yenik düşürme. Müslümanları zafere eriştir. Kafirler güruhuna karşı dostlarına yardım et. Hesap gününde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin.

0: Yüreklerimiz ezik ya Rab, yüzümüz yerde, kaldırıp başımızı sonsuzluğa bakmaya yüzümüz yok. Layık olamadık, pişmanlığın dehlizlerinde boğuluyorken ağlayamadık, derinden, sessizce. Zayıf iradelerimizle, alacakaranlık yüreklerimizle bir damla gözyaşı getirebilseydik yürekten, ihlas adına. Biliyorum pişmanlıklara delil kabul buyururdun. Yüreğin zayıf noktalarında mahkum olduk nefsimize. Ya Rab çıkar kelepçelerini o aleyhillanenin, çıkar ne olur dostlarının hatırına. Azat et ya Rab, şüphelerin oyuncağı olmuş aklın nezarethanesinden. Kutlu sevdanın gül kokusundan doya doya içir sinelerimize. Diri meyyitler gibi değil, sırat-ı müstakim üzerinde günahlardan nurunla yıkanmış olarak yürümeyi nasip eyle. İşte can pazarında canımızı satmaktayız. Bir iltifatın uğruna. Gülistanında renksiz, kokusuz bir yaprak olmayı çok görme. Yüce kapında kıtmir olanlardan eyle. Elimizden, yüreklerimizden katran rengi günahlar dökülüyor. Duaları semadan çevrilmeyenler adına, geceleri nurlarıyla sabahlara çevirenler adına, samimiyeti nakış nakış ömür gergefine işleyenler adına, tevbe ediyor, af diliyoruz dualarımızla. Ya Rabbi, ben pişmanım.
1: Frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 17 Mayıs 20 Eylül tarihleri arasında yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mescitlerde cemaatle namaz kılmayı alışkanlık haline getiren bir kimseyi gördüğünüz zaman onun gerçekten iman sahibi olduğuna şahitlik ediniz. Allah şöyle buyurur: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar şenlendirir ve onarırlar. İşte onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler. 9 Tevbe 18.

0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Akse FM 99.1 99.1
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

kadın gaffar iken, ay pörtücü settar iken, kime gidem sen var iken,

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.

0: Lezzetin ustalıkla yorulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7. Telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Güneşin üzerine doğduğu günlerin en hayırlısı, müminlerin bayramı mübarek cuma gününden merhabalar. Sizleri Rabbimin en kerem, en güzel selamıyla selamlıyorum. On Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu İstek Saati'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet efendim, bugün size Peygamberler Şehri, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Eyyub'un, Hazreti Şuayb'in şehrinden sesleniyoruz.

Bizimle aynı duyguları, aynı heyecanı, aynı noktaya paylaşan diğer kardeş radyoları da paylaşarak programımıza başlayacağız inşallah. O kardeş radyonun birlikte sunduğu istek saatinde bizimle birlikte olan, bizimle aynı heyecanı, aynı duyguları paylaşan radyolar. Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM ve Adana'dan Ustad FM bizimle birlikte. Kendimizi de bu arada unutmayalım, Radyo Urfa olarak. Radyo Urfa stüdyolarından sizlere sesleniyor, bu yayını yapıyoruz.

formatımızı az çok biliyorsunuz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşmak ise bizden. Sadece biz köprü oluyoruz. Ve sizleri canlı yayında paylaşım için mesajlarınızı bekliyoruz. İstek kartı için numaramızı paylaşalım ve esere geçelim inşallah. 0552-334-93-70 hattımıza mesajlarınızı, armağanlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok bekletmeden hemen güzel bir eserle başlayalım. Bilal Güler'in güzel sesinden, narin sesinden. Göz bebeğimiz Kudüs'e Piroz'la ilgili, Kudüs'le ilgili güzel bir eser. Başta Sumut Filosu olmak üzere. Kudüs için dertlenen, Kudüs için can veren tüm yiğitlere. Hasreten şu anda işgacı İsrail'in elinde olan iki aktiviste gelsin ve siz kıymetli dinleyicilerimize gelsin. Eserden sonra birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, Gül'ün güzel sesinden, narin sesinden Kısa Piroz eserini dinledik. Devam ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden paylaşmak, ulaştırmak bizden demiştik. Size gelen birbirinden güzel mesajlar var. Onları okuyalım, ondan sonra esere geçeceğim inşallah. Ama önce hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552-334-93-70 hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. İlk mesajımız Şanlıurfa'dan gelmiş. Bakalım kimler göndermiş. Evet, şimdi vermek istediğim bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir mesaj var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nurullah Kuray'dan Elhamdülillah eserini istemişler. Bu ezgi tüm Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'ndeki kardeşlerime gelsin diyerek armağan etmişler. Bizde de kendilerine. Ve tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimize gelsin inşallah. Devam ediyoruz gelen paylaşımları okumaya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Adana'dan Mehmet Cengiz kardeşim göndermişler. Hayırlı yayınlar, Allah razı olsun. Grup Ümmet'ten Şehit İsmail eserini çalar mısın demiş. Çalacağım inşallah, sıraya alacağım, hiç merak etme. Ama yaklaşık 4000-5000 eserimiz var. Onların içerisinden başka eser de armağan edebilirsiniz. Bu eser Aladdin, Serhat, Hikmet Şahin, Yunus Emre, İzzet Akbulut ve sizlere gelsin. Selamet takalım demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimizden. Allah razı olsun. Evet, Cüvenmert abimiz göndermiş. Kim göndermiş? İzzettin abi. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketi yayınlar olsun inşallah. Allah razı olsun. Nasılsın? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah, hamdolsun Allah'a. Sizler de inşallah iyisiniz. Abi senden Grup Ümmet'ten Mele Ali eseri ricamdır. Eser size Yusuf Medresi'nde bulunan azizlerimize İzzet Akbulut, İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ülkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Akar, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usat FM ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. İzzettin abimiz bu mesajını Adana'dan göndermişlerdi. Kader yeter sanırım. Esere geçelim.

Hem Şanlıurfa'dan bir dinleyicimiz istemiş olduğu Nurullah Koray'dan Elhamdülillah eserini yayına vereceğim. Eser bizden de kendilerine gelsin. Eserden sonra buradayız. Mesajlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz inşallah.

Палестинадан кетэ, сөйлөт кетэ сагбы. Жидан кесевте Нурлах Курай, албаста кипер тайбет ухаш мегедари кир, брастив зманы курди, васфе хадай таала, у шукреви, у зикрави чакас хаше. Бахар хаби, азизем. Evet, devam ediyoruz. Sırada grup Ümmet'ten Şehit İsmail eserimiz vardır inşallah, onu vereceğim. İnşallah mikrofonda bir sıkıntımız yok, seste bir sıkıntı yoksa devam edelim. Evet, Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz ulaşmışlar. Mesajını okuyalım bakalım, bizlerle neler paylaşmış. Gökten rahmet değil, ateş yağıyor Gazze'ye. Hangi el uzanacak bir bu mahzun, mahzun secdeye? Anneler günü gelmiş, eller kınasız ve kanlı. Toprak bile utandı, İslam sessiz ve zanlı. Hevesler feda değil, canlar feda burada. Bir çocuk yetim kaldı, bir anne son duada. Öpecek el mi bıraktı bu zalimlerin hırsı? Şimdi arşı titretiyor, bir annenin kahrı. Şiirini bizimle paylaşmış, Gazze'nin acısına, Gazze'nin mahzun haline ses olmuş. Teşekkür ediyoruz Mehmet Şükrü abimize göndermiş olduğu bu güzel ve anlamlı paylaşımdan dolayı. Evet, Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi unutmuyoruz daha yakın dönemde. Sözüm ona ateşkesin olduğu bir demde, bir dönemde her gün suikastler düzenleniyor. Her gün kardeşlerimiz katlediliyor.

Adana'dan gene bir mesaj daha var, onu da okuyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Ahmet Savran'dan Eshab-ı Kiram ilahisini istiyorum demişler. Tüm radyo ailesine armağan ediyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun Yahya Bey. Evet, Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşim abimiz göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun inşallah. Murat Yaman'dan Münacat eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Siz değerli Radyo Urfa ailesine selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam ve rahmetullah, bizden de sana kucak dolusu selamlar gelsin inşallah.

Evet, Gazze'ye selam, direnişe devam diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşım da bizden demiştik. Devam ediyoruz. Ama arada eserleri verelim ki kardeşlerimiz merak etmesinler, kardeşlerimiz gücenmesinler. Yolun

Evet, Adana'dan Mehmet kardeşimin istemiş olduğu grup Mehmet'ten İsmail eserini yayına aldım, hazırladım, inşallah vereceğim. Bize de kellerine, ailesine, Adana'ya, Yunus abiye gelsin.

El saatlerimiz 14.31'u gösteriyor. İstek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. İstek mesajlarınız için 0552-334-93-70 yolu hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. O Kardeş Radyo ile birlikte sunmuş olduğumuz aynı heyecan, aynı frekansı demeyelim, duygu frekansını paylaştığınız ortak radyoların İstek saatinde Radyo Urfa'dayız, Radyo Urfa stüdyolarındayız, Peygamberler şehrindeyiz.

Evet, gene mesajlar var. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel mesajlar gelmiş. Onları okuyalım, paylaşalım. Ondan sonra eserimize geçelim inşallah. Şanlıurfa'dan İsa abimiz ulaşmış. Ahzab suresinden 6. ayet-i kerimeyi paylaşmış. Önce onu okuyalım, sonra paylaşımına geçelim inşallah. Tevzübillah. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin. Bu vesileyle güzel bir salavat getirelim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun demiş. Allah razı olsun İsa Bey. Hayırlı, bereketli bir cuma diliyorum demişler. Teşekkürler. Murat Yaman'dan bir eser istemiş. Filistin parçası. Bakalım öyle bir parça varsa vereceğim inşallah. Olmazsa selam olsun eserini vereceğim. Buradan hatırlatmış olalım İsa abimize. Evet, bu eser tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, size, Yusuf abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Bugün Kudüs şehidimiz Hasan Saklanan'a ve tüm şehitlere gelsin. Selam adı aile demişler. Teşekkürler. Keşke mesajlarımızı yenilesek, daha güzel olur. Evet, Diyarbakır Haziro'dan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Miryan Hanım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Ben Haziro'dan Miryan. Yüreğimde bir hicret yarası var. Eserini çalarsanız sevinirim. Eser tüm ortak radyo ekibine ve dinleyicilerine, Yusuf abilere, şehit ailelerine armağan ediyorum. Selamı da aile, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkürler.

Bir mesaj daha okuyalım, ondan sonra sıradaki eserle devam edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, Adana'dan Yasin kardeşim göndermişler. Evet, kahrolsun İsrail eserini armağan etmişler. Tüm Müslümanlara gelsin. Zafer Müslümanlarındır Allah'ın izniyle. Ey zalimin, ey zalimin hunhari, bu zalimin hunhari bizi cehennem. Evet, bu mesajı Adana'dan Gergerli Yasin kardeşimiz göndermişler.

0: يا شفيعي يا محمد خير خلق الله.
1: Ezetinabimizin istemiş olduğu Melle İsmail eseri vardı. Şehit Melle Ali, özür dilerim. Şehit Melle Ali eseri vardı. Grup ümmetten istemişlerdi. Bu eserden sonra verelim. İsa abimizin istemiş olduğu listinle ilgili güzel bir eser, onu verelim. Sonrasında inşallah Ezzetin abimizin istemiş olduğu grup ümmetten Melali eserini vereceğim.

ediyoruz. Saatlerimiz 14.40'ı gösteriyor. 10 Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Size gelen mesajlarla. Ve çok sayıda mesaj var, vereceğim. Onları okuyacağım, merak etmeyin. Esere zamanımız kalır mı? O bilinmez. Allah bilir. Hele şöyle şu mesajları bir okuyalım. Sonrasında inşallah İçerideki güzel eserle devam edeceğim. Evet, Şanlıurfa'dan bir mesaj gelmiş. Hafız abimizden. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ben Urfa'dan Hafız Grup Ümmet'ten Kürtçeşehir Cevher İlahisi'ni istiyorum. Eser aileme, eşime, medresede okan oğlum Bünyamin'e ve tüm radyo Urfa dinleyicilerine gelsin demişler. Teşekkürler. Şırnak'tan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Genelde cuma günleri Dursun Ali Erzincanlı'dan salavatla eserini çalıyorsunuz. Salavatlar çalıyorsun demiş. Çok güzel, ismini bilmiyorum. Bugün de çaldınız bu ilahiyi sizlere. Bu ilahi sizlere, herkese gelsin. Ben Cizre'den Şahinet. Evet, bu ilahi kızım İlayda'ya gelsin. Bir de bunun ismini bana söyleyebilir misin demişler. Urfa'ya uzanıyoruz, Urfa'ya geliyoruz. Urfa'dan gelen bir mesaj var, onu da okuyalım. Muhammed Said Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar demişler. Bu güzel yayında başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum Müslüman kardeşlerimize dua etmek istiyorum demişler. Rabbim onların yardımcısı olsun, sabır ve zafer nasip etsin. Şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılara şifa, ümmete birlik ve dirlik versin. Dualarımız Filistin'de, Kudüs'te ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizle beraber. Amin diyoruz onun bu güzel duasına. Evet, gönlümüz, kalbimiz onlarla birlikte aynı duyguları, aynı acıları paylaşıyor. Rabbim bir an önce onlara ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize zafer ve özgürlük nasip etsin inşallah. Gerçi onlar özgürdürler, kalpleri özgürdür, ruhları özgürdür ama askerlerini özgür sanedip de esir olanlara acımak lazım, kendimize acımak lazım. Mümkünse bu duygulara eşlik edecek anlamlı bir parça armağan eder misiniz? Allah'a emanet olun demiş. Bakalım Said kardeşim, öyle bir parça varsa vereceğim inşallah. Ve seni kırmıyorum senin için. Hem şehadet kokan güzel bir eserle devam edeceğim inşallah. Kardeşlerim, abilerim, dinleyiciler haklarını helal etsinler. Madem bu güzel duaya böyle bir eser istedi, ben de vereyim inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, Gazze aşkıyla büyüyen Gazze'deki çocuklar dünyayı nasıl değişime uğrattılar. Dünyada nasıl bir değişim gerçekleştirdiler hepimiz görüyoruz. Rabbim bizlere de, çocuklarımıza ve neslimize de aynı duygu ve düşünceleri, aynı ruhu versin inşallah. Devam ediyoruz.

gelen sosa çok sayıda mesaj var. Sürçülü can ediyoruz bazen. Hakkınızı helal edin. Sırada grup ümmetten Mele Ali eseri var. Onu vereceğim inşallah. İzledin.

arada bir bazen velakıya geçiyoruz. Hakkınızı helal edin. Evet, Diyarbakır Silvan'dan bir dinleyicimiz ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hamza Osman kardeşimiz Susa eserini istiyorum demiş. Eser radyo başında bizleri dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ayrıca Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demişler. Hasan Ermenadan anlamlı ve güzel bir sözü de bizimle paylaşmışlar. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Ne güzel. Evet, Keksales Ceylan Praseri Kaniye. Peyamık Mere Parvekili, Bitirki Mere Parvekili, Emper Kürdi Tıkakıdın. Kale Abdullah, selamun aleyküm, aleyküm selam. Keksalih, işten samimi ve manevi programlarınızla evimizde, iş yerimizde, köyümüzde, tarlamızda misafir oldunuz. Hoş geldiniz demiş. Allah razı olsun Salih abi. Bilal'den Nebi Oğlun, Nebi Eylin, Nebi Oğlun parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm dinleyenlere gelsin demiş. Salih abimiz nereden? Ceylanpınar'dan bu mesajı göndermişler. Evet, geliyoruz Şanlıurfa'ya. İsmail Altın kardeşim paylaşmış, bir mesaj göndermiş, onu da okuyalım. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah İslam'ın çiçeklerinin gür olduğu bir dönemi bize yaşatır tabi. Bunun için önce aramızdan en iyiliği feda etmek gerekir. Rabbim bize o imanı versin inşallah, amin. Ne güzel demiş İsmail kardeşim. Hazreti Şuayb camisindeki öğrenciler için Derviş Mansur'dan Muhammed'e ilahisini armağan ediyorum demiş. Teşekkürler İsmail abi. Bizden de onlara, size gelsin, ailenize gelsin inşallah. Demez. Hem elbette devam edin inşallah. Grup'un Meten Mela Ali eseriyle devam edeceğiz. Eser bizden Zedin abiye, Adana'ya. Ve şu anda radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize gelsin. Ve programın başından beri bana eşlik eden kıymetli kardeşim İbrahim Halil'e gelsin.

Şanlı Urfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Adana'dan Ustad FM ve Van'dan Sarhat FM ile aynı frekansta, aynı yayın saatindeyiz, 8 saatindeyiz. Saatlerimiz 14.58'i gösteriyor.

Evet, Adana Tarsus, pardon, Mersin Tarsus'tan bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Adana'ya yakın olunca sürçülisan eyledik. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Ben Tarsus'tan Haşim. Uzun süre araç kullanmanın yorgunluğunu, siz Ortak FM radyolarını dinlerken bir nebzede olsa Allah'ın izniyle yorgunluğumu alıyor. Ne güzel. Bizlerin de öyle. Bizim için de aynı şeyler. Ama biz severek, canı gönülden diyoruz gerçekten. Rabbim sizlerden razı olsun cümleten. Allah hepimizden razı olsun. Hocam bir istek parçada bulunacaktım demiş. Kardeşlik çağrısından Mavi Emzikli Bebeği çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm mazlum ve müstazaf haklara gelsin, halklara gelsin. Rabbim her daim yar ve yardımcıları olsun, sizlerde gelsin. Rabbim her daim yar ve yardımcıları olsun, sizlerde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı yanlar demiş Haşim abi. Sen de kendine iyi bak. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Rabbim seni selametle varacağın yere ulaştırsın inşallah.

Evet, İstanbul'dan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Samet isminde bir dinleyicimiz. Sizden Şehit Kiraat Kervanı'ndan Şehit Ziya Süleyman eserini istiyorum demiş. Tüm kardeş radyolara gelsin. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Samet kardeşimize. Sıradaki bütün eserler de bizden sana ve ailene İstanbul'a gelsin inşallah. Evet, Ceylan Pınar'dan bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Bakalım, sanki tanıdı gibi geliyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun.

Bostun Ceylanpınar Düzova Mahallesi'nden sıradaki eseri abim Abdullah Zengin'e, bütün Düzova halkına istiyorum. Can dediğin nedir kardeş? Allah için vermeyince eserini istiyorum. Evet, zaman olursa vereceğim inşallah. Bizden de Sait yegenime gelsin, Nesrin yegenime gelsin. Onlar göndermişler. Bizleri şu anda dinliyorlarsa buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kun herhebin. Evet, Murat Yaman'dan Münacaatim eseriyle devam edeceğim. İki eseri birleştirdim. Daha doğrusu

Gaziantep'ten Mehmet Uğur abimizin istemiş olduğu eserdi. Bu eseri biz de kendisine, ailesine, Şanlıurfa'da İsa Bey'e ve ailesine armağan ediyoruz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, burada bir hatırlatmada bulunalım. Kardeşlerimiz ortak yayın istek saati hattına mesajlarını göndersinler. 0552-334-93-70 yolu hattımız, ortak yayın hattındaki telefonumuz, WhatsApp hattımızdır. Lütfen mesajlarınızı oradan bize ulaştırın. Evet, Diyarbakır'da Hatice Rana Tunç Hanım'ın göndermiş olduğu mesaj var. Onu okuyalım. Devam edelim inşallah. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Musab Şanlı'dan Mevlüt-i Muhammed eserini çalabilir misiniz demiş. Çalacağım inşallah. Eseri dayı Musab'a, Bozdek'te oturan dedem ve neneme, annem ve babama, dayılarıma, teyzelerime, şu an hac vazifesini yerine getiren Tevfik dedeme, Çağrı Efem, Radu Urfa, tüm dinleyicilere gelsin demişler. Zunnuni Müsri Rahmetullah'dan Rahmetullahi Aleyh'ten bir sözü paylaşmış. Tövbenin hakikati, yeryüzü bütün genişliğe rağmen sana dar gelinceye kadar günahından pişmanlık duymandır. Teşekkür ediyoruz Hatice Hanım'a. Şanlıurfa'dan Muhammed Öztürk kardeşim mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Radyo Urfa'dan şehadet yıl dönümü yaklaşan Şehit Abdülvahid Kara'nın ilahisini istiyorum. İlahi başta Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'nin gayretli gençlerine ve bu akşam saat 20'de seminere katılacak olan herkese armağan ediyorum demişler. Evet, teşekkür ediyoruz Muhammed kardeşime. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şanlıurfa'dan Şükrü Durmaz göndermiş. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Bu ezgi Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'ndeki kardeşlerimize gelsin. Hangi eseri istemiş? Şehit 16 albümünden Urfalı Şehit Hasan Saklanan ilahisini istemişler. Onu armağan etmişler. Sevdaya.

Evet, selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Şanlıurfa'dan selamlar demiş. Allah razı olsun. Sizlerden Muhammed Ali Oğuz'un Ağıt eserini rica ediyorum. Sıradaki parçayı Harun öğrencilerinden Hasan Durmaz'a armağan ediyorum.

Böyle devam ediyoruz. Saatlerimiz 15.15'i gösteriyor. Yaklaşık 20 saatlik bir süremiz kaldı. 30 dakikalık bir süremiz var inşallah. Gelen çok sayıda mesaj var. Bu mesajları okuyacağım, paylaşacağım. Dinleyicilerimizin merakı olmasın, endişesi olmasın inşallah.

Evet, sırada Şanlıurfa'da Mehmet Öztürk kardeşimizin istemiş olduğu Şehit Abdülvahid eseri var. Grup Ümmet'ten onu vereceğim inşallah. Bu vesileyle bir daha kendisini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların yolundan, onların açmış olduğu çığırdan ayırmasın inşallah. Evet, diğer

40 Pembe Viran'dan bir mesaj gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Biz Pembe Viran'dan Fuat ve Fadile Kınay, Nurullah Kuray'dan Fecr-i Azadi ilahisini çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, ninemiz Halide'ye, evet anne tarafından, baba tarafından çok sayıda kimseyi saymış. Biz de hepsine armağan ediyoruz. Hem Şanlı ailesine hem Kınay ailesine diyelim ve devam edelim. Ayrıca Filistinli kardeşlerimize, zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize ve siz değerli Çağrı Efem ailesine gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Onlar Allah yolunda en ağır imtihanlardan geçtiler. Kimi evladıyla sınandı, kimi yalnızlıkla, kimi zulümle, kimi açlık ve hasretle, ama hiçbirinde Rabbine olan bağlılığını bırakmadı. Çünkü hakiki teslimiyet her şey güzel giderken değil, can yanarken de Allah yeter diyebilmektir. Onlar bize gösterdi ki Allah için çekilen hiçbir acı, edilen hiçbir sabır, dökülen hiçbir gözyaşı boşa gitmez. Evet, Fuat ve Fadile kardeşlerimizden Allah razı olsun, bu güzel paylaşımı, bu güzel yazıyı bizimle paylaştılar. On her heben. Evet, Siirt'ten Selma Hanım mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Siirt'ten Selma Hanım. Sıradaki eserler Adana'da olan sevdiklerime, eşime, kızıma ve sizlere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İyilik yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Kötülük yaptığınızda yine kendinize kötülük yapmış olursunuz diyerek bu sözü bizimle paylaşmış. Teşekkür ediyoruz Selma Hanım'a göndermiş oldukları paylaşımdan dolayı. Evet, zamanımız var. Gene mesajları paylaşacağım ama bir eserle devam edelim. Şehit Abdülvahid eseri. Bizden de tüm şehit ailelerine, hasreten Şehit Abdülvahid ve ailesine, civan mert gençlere, şehadet aşkıyla yanan yiğitlere gelsin.

İşte saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, sırada başta mesaj gönderen bir abimizin istemiş olduğu bir eser vardı. Onunla devam edeceğim inşallah. Adana'dan Muhammed Yahya kardeşim abimiz mesaj göndermişti. Resul Gönüllere vahiy ekerdi. Ahmet Savran'dan bu eserle devam edeceğim. Gönül gönüle deyince. Sonrasında inşallah vaktimiz olursa Miryan Hanım'ın, hazır olan Miryan Hanım istemiş olduğu Yüreğimde Bir Hicran Yarası Var eseriyle devam edeceğiz. Gönül.

Evet Eyüp isminde bir kardeşimin mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sesinizin ulaştığı her yere, kalbinde zerre kadar sevgi taşıyan her gönle bizden de bir selam olsun. Sıradaki ilahi darda olanlara ferahlık, hastalara şifa ve tüm İslam alemine huzur olması niyetiyle istiyoruz. Ne güzel demiş. Allah razı olsun. Ağzına, yüreğine sağlık. Program akışından gönlünüze hitap eden güzel bir parçayı bizler için çalarsanız çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun demeyi teşekkür ediyoruz. Eyüp kardeşinize bu güzel paylaşımından dolayı. Evet, yine Diyarbakır'a Pembeviran köyüne uzanıyoruz. Oraya gidiyoruz. Dualar.

Teşekkür ediyoruz. Evet, Ahsen kardeşimizin göndermiş olduğu paylaşımı da okuyalım. Diyarbakır Pembeviran köyünden. Maşallah, Pembeviran köyü seferber olmuş. Allah razı olsun. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan nenem Fatime, nenem Halide'ye hicrette olan dedelerim Şehmuz İsmail, amcalarım Ramazan, Kemaleddin, Necmettin, son olarak Edirne'de olan nenem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas, Seyfülislam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Evet, bizden de Bayram Başkan'a gelsin. Selam, sevgi ve hürmetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Resul gönüllere vahiy ekledi diyeceğiz. Kimin sesinden? Ahmet Savra'nın sesinden. Evet, vahiy ile yoğrulan, vahiy ile dirilen bir nesil, bir gönül, bir şehir olmak adına.

Saatlerimiz 15.32'yi gösteriyor. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir süremiz var. Evet, zamanımız olsaydı, süremiz olsaydı, süresse kurban olsun. Bizim de süremiz sınırlı. Onu da sizin anlamanız lazım.

Evet, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kayseri dedik. Şimdi de Rize'ye uzanıyoruz. Rize'den gelen bir mesaj var. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ben Harun Buluntu, Karadeniz'in güzel şehri Rize'den sizleri keyifle dinliyoruz. Allah razı olsun. Öncelikle yüreğinize sağlık, gönüllere dokunan birbirinden güzel yayınlar dinliyorum. Sıradaki tüm güzel eserleri Radyo Urfa ailesine ve Kadeş Radyoların kıymetli dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, Rize'den selam demiş. Bizden de Harun kardeşimize, ailesine ve diğer Harun'a selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Evet, Batman'a uzanalım. Batman'dan gelen bir mesaj var. Sümeyye Hanım göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. Ben grup Yeni Çağ'dan O Erler Ki İlahisini istiyorum. Bunu tüm dinleyenlere ve İslam ümmetine armağan ediyorum. Rabbimden bu Filistinli ve tüm sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerime kurtuluş diliyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmeyiz. Teşekkür ediyoruz. Sümeyye Hanım'a göndermiş oldukları paylaşımdan dolayı. Evet, sünerimiz sınırı demiştik. Rahime Betül bacımız mesaj göndermiş. Onun göndermiş olduğu mesajı da paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül bacımız hanım göndermiş. Aykut Kuşkaya'dan Şehadet Güvercini eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selamu dua ile demişler. Yine Şanlıurfa'dan Enes Başboğa mesaj göndermiş. Hayırlı yayınlar Seydam demiş. Allah razı olsun. Ben Şanlıurfa'dan Enes Başboğa. Yesip yolunda parçasını çalabilir misiniz demiş. Evet, süremiz olsaydı, zamanımız olsaydı onu da çalacaktım Enes kardeşim. Ama olmasa bile sıradaki bütün eserler, çaldığımız, çalacağımız bütün eserler sana gelsin. Senin gibi güzel gençlere, güzel yiğitlere gelsin. Bakalım, yüreğimde bir hicran yarası var. Bu Murat Yaman'dan eser verdik ama bunu defalarca isteyen kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz var. Hakkınızı helal edin.

Evet sanırım biz bir eserlik bir süremiz var, onu vereceğim inşallah. Ama hangi eserler arasından eser seçmek durumundayız?

Evet, son gelen bir mesaj var Ayşe Hanım'dan, daha doğrusu bizden yana Beytullah'tan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Beytullah, Sefer Dursun'dan Dönemesin eserini istiyorum. Bingöl halkına ve size gelsin. Selamet kalın demişler. Allah razı olsun. Bu vesileyle en son eseri isteyen kardeşimize onun eseriyle bitireceğim inşallah. Saatlerimiz 11.43. Evet, mesaj gönderip istek isteyip armağan eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Programa renk kattınız, heyecan kattınız, dualarınızla bizlerle birlikte oldunuz. Recep abimin dediği gibi sessizce bizi dinleyip mesaj gönderen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Onlar da sessiz bir şekilde bizlere dua ettiler. Vermiş olduğumuz eserleri onlar da canı gönülden dinlediler. Sesimize katlandılar. Allah kendilerinden razı olsun. Sefer Dursun'dan son bir eserle programı da bitirmiş olacağım. Dönemesin eseri bizde yok ama onun yerine yine onun sesinden

Aşk Kapıları efendim eseriyle bitireceğim efendim. Bu vesileyle burada programı bitirirken sizleri yüce olan Allah'a emanetleri zayi etmeye yüce Allah'a emanet ediyorum. Sürçülisan etmişsek affola. Eserlerini veremediğim kardeşlerim haklarını helal etsinler. Sanırım mesajını okumadığım kardeşim kalmadı, abim kalmadı, ablam ya da bacım kalmadı. Hatta ben namakede benim khayru khashiye. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk. Altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
4: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Kıvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Evet sevgili dinleyiciler, Cuma geldi. Gündem şimdi Aksa FM'de konuşuluyor. Gazeteci yazar Veysi Demir ile birlikte haftanın öne çıkan olaylarını, şehirden ve ülkeden sıcak gelişmeleri konuşuyoruz. Hazırsanız Aksa'da gündem başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyicilerimiz. İslam Ümmetinin Sesi Batman Aksa FM 99.1 frekansına hoş geldiniz. Bir Aksa'da gündem programıyla daha karşınızdayız. Bu haftaki programımızın konuğu Batman'ın ve bölgenin etkin ve önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Peygamber Sevdaları Vakfı Genel Başkanı Sayın Molla Beşir Şimşek ile vakfın çalışmaları ve Mevlid-i Nebi etkinliklerinde verilen mesajlar ile halkın ilgisini ele alacağız inşallah. Sayın Şimşek Seyda'mız hoş geldiniz programımıza.
2: Allah razı olsun, hoş buldum. Allah kendinize kabul etsin inşallah.
1: Sayın Şimşek, şimdi Peygamber Sevdaları Vakfı ile ilgili bir program daha önce Feyzi Bey ile yapmıştık, Batman koordinatörünü. Sizinle ilk kez yapıyoruz. Şimdi dinlemeyen dinleyicilerimiz olabilir. Peygamber Sevdaları Vakfı'nın önce platform olarak daha sonra vakıf olarak ki sürecini bize anlatsanız, dinleyicilerimize özetleseniz memnun oluruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbihi nesta'in. Konumuza girmeden önce bu vesileyle radyoları başında bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah-u Teala programımızı da hayırlara vesile etsin inşallah. Şimdi Peygamber Sevdaları Vakfı daha önce bir dernek olarak, bir platform şeklinde evet. 2005 tarihinde kuruldu. Evet. Ve buna bağlı işte farklı şehirlerde derneklerimiz vardı. Bu ilk hatta etkinliğimizi, Peygamber Sevdaları adıyla ilk etkinliğimizi 2006 yılında Peygamber Efendimiz'e saygı mitingi ile
1: karikatür krizinden sonra Danimarkalı evet, bir dönüşüm.
2: Evet, Peygamber Efendimiz'in şahsına, ailesine evet. Yapılan bir hakaret sebebiyle bir saygı mitingi yapılmıştı. Orada başlandı. Sonra elhamdülillah 2018 yılında bunu artık biz vakfa dönüştürdü. Şu anda vakıf olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Evet. Tabii bu vakfımızın bünyesinde yüzlerce şubelerimiz var. Yani temsilci derneklerimiz vardır. Evet. O gün bugündür Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, örnek yaşayışını, onun siretini, Peygamber Efendimiz'in hayatımızdaki önemini, rehberiyetini toplumumuza bu manada anlatmaya gayret ediyoruz. Misyonumuz bu. Bu minvalde hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
1: Teşekkür ederiz Sayın Şimşek. Şimdi Nisan ayı boyunca Mevlid-i Nebi etkinlikleri büyük şehirlerde yapıldı. Daha önce köylerde, ilçelerde de yapılıyordu. Bu yıl 5 şehirde, büyük şehirde
2: evet,
1: yapıldı.
2: Evet, 5 büyük yerde yapıldı.
1: Batman'da başladı, İstanbul'da sona erdi. Burada Mevlid-i Nebi etkinlikleri genel anlamda nasıl, katılım nasıldı, halkın ilgisi nasıldı, beklenen ilgi gördü mü? Yani bu Mevlid-i Nebi etkinlikleri neden bu kadar ilgi görüyor, bununla ilgili düşünceleriniz?
2: Şimdi belki şöyle başlasak bunun cevabına, yani takdir edersiniz ki halkımız, özellikle bölgemiz, insanları her ne olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeri bir başkadır onların da nezdinde, yüreğinde. Evet. Yani belki şu veya bu sebeple kirletilebilir zihinler, fikirler. Ama söz konusu peygamber olunca her şeye rağmen peygambere olan bağlılığı, sevgi, hürmet farklı bir yerdedir. Biz de peygamber sevdaları olarak bu halkımızın peygambere sevdasını biliyoruz. Evet. Ve pek çok sorunlarımızın, problemlerimizin belki çözülebilir noktasının da Peygamber Efendimizin bu sevdası olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu isimle zaten yola çıktık. Evet. Bu toplumu bütün farklılıklara rağmen bir arada tutacak, onlara yol gösterici olacak şey peygamberin kendisidir, peygamberin rehberliğidir. Ve biz bunu da gördük yaptığımız etkinliklerle, sizin ifade ettiğiniz gibi yaptığımız, o günden bugüne kadar her sene yaptığımız mevlid etkinlikleriyle ve ona bağlı farklı çalışmalarla yanılmadığımızı da gördük. Çünkü halkımız hakikaten peygamberine bağlı, söz konusu peygamber ismi zikredildiği zaman salavat getiren bir toplumumuz vardır. O yüzden halkın teveccühü her geçen gün daha fazla. Daha önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Nisan ayı boyunca hatta Nisan'ı sarkıyordu miladi takvime göre. Bazen Mayıs'a kadar bile şey oluyordu. Ha, insanlarımız yarışa giriyordu.
1: Mart ayından başlıyordu, Mayıs'a kadar gidiyordu.
2: Yani işte zaten bizim çalışmalarımız çok öncesinden başlıyor. 5-6 ay öncesinden başlıyordu. Ama yani sahaya düşmesi Nisan'la mesela start veriliyordu. Ve Nisan ayı bütün ay boyunca yetmiyordu. Mayıs'a da bazen sarktığı oluyordu. Niye? Çünkü mesela herhangi bir köyde mevlid etkinliği, köy meydanında mevlid etkinliği yapılıyor. Yanındaki köy ertesi sene diyor ki ya ben Müslümanım, ben de Peygamber Efendimiz'i seviyorum. Yani onlar bu böyle bir program yapar, ben niye yapmam diye. Onlar da aynı şekilde yapıyordu. Ve bu dalga dalga bütün köylere, ilçelere, kasabalara kadar gidiyordu. Bu son zamanlarda doğrusu biz hani bunu biraz merkezileştirdik. Yani o söylediklerimizi de yine yapıyoruz. Mesela bu sefer nasıl yapıyoruz? Hicri takvime göre ki bu Kasım ayına dengeliyor. Yine köy köyü, her cami, her ev bir mevlid okusun, bir şeyler yapsın, herkese bu şekilde bir teşvik yapılırken Nisan ayında da işte dediğiniz gibi bu sene biz 5 büyük merkezde halkımızla meydanlarda bir araya geldik. Elhamdülillah teveccüh de gayet güzeldi gördüğümüz gibi.
1: Değerli Seyyidam, şimdi en çok merak edilen konu şu. Yani belli bir kesim mi katılıyor, halkın tamamı mı katılıyor, bununla ilgili ne dersiniz? Bu konu çok merak ediliyor. Yani biz biliyoruz, biz de yani basından takip ediyoruz, köşe yazılarımızda bunu, hani halkın tamamı katılıyor, bütün kesimler katılıyor diye biz biliyoruz, ama bunu bir de dinleyicilerimizle paylaşsanız.
2: Yani aslında o fotoğrafa baktığınız zaman, yani o gün o meydana baktığınız zaman o toplumun bütün renklerinin orada olduğunu görebilirsiniz. Yani evet, bir camia, Peygamber Sevdaları Vakfı bu işin hizmetini yapıyor. Organizasyonu yapıyor. Ama o meydana gelen herkes Peygamber Sevdalısıdır o gün. Çünkü her kesimden insanlar, hatta bak mesela Batman'da gayrimüslimlerin katıldığını ben hatırlıyorum. Mesela Yezidi olan memleketimizde biliyorsunuz bu Yezidiler var. Onlar bile katılmışlardı. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden bu Peygamber Efendimiz, Peygamber herkesin peygamberi olduğu gibi ona sahip çıkma hususunda da herkes sahip çıkıyor. Bu kadar açık ve net. Yoksa binlerce, yüz binlerce insanların o meydanda olması bir camiayı sadece temsil etmiyor. Bizim de zaten öyle bir derdimiz yok.
1: Siyaset üstü bir etkinlik olduğu
2: kesinlikle
1: için.
2: Kesinlikle. Dikkat ederseniz orada bir siyasi argüman yoktur. Bir siyasi bayrak yoktur. Bir siyasi bir şey yoktur. Doğru.
1: Hiçbir siyasi obje yok orada.
2: Evet. Obje yoktur sadece. Kesinlikle. Çünkü söz konusu peygamberdir. Ve herkesin buna destek var elhamdülillah.
1: Değerli Seyyidam, şimdi 6 Nisan'da Batman Mevlidi'ne bir gün önce bir basın toplantısı yapmıştınız peygamber sevdaları olarak. Orada yani sorumuz hani muhadet okuduş önderi temasıydı bu yıl. Onunla ilgili basın toplantısında demiştiniz ki bu ilgi temamızı vahadet ve kurtuluş önderi olarak belirledik. Çünkü birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Allah-u Teala müminlerin kardeş olduğunu bildirir. Peygamber Efendimiz de Müslümanları sevmede, merhamete ve yardımlaşmada bir beden organları gibi tarif etmiştir diye devam ediyorsunuz. Yine son olarak 26 Nisan'da İstanbul Mevlid-i Nebi etkinliğinde konuşmacılardan birisizdiniz. Orada da hani kurtuluşun yolu vahdetten geçiyor diye ilk başlık yapmıştı haberin manşetini. Bu zilletten en büyük zilletin, yani ümmetin şu anda saldırı altında, işgal altında olmasının, bu zilletin en büyük sebebi ümmet olarak, Müslümanlar olarak ihtilaflarımızdır. Birbirimize düşmemiz, birbirimize sırt çevirmemizdir. Kur'an ayetleri hayatımızdan çıkarmamız ve Peygamber Efendimiz'in nasihatlerine kulak asmayışımızdır diye konuşmanızın bir bölümünde ifade etmiştiniz. Şimdi bu ilki tema vahdet ve kurtuluş önderi vurgusu ön plana çıktı. İslam günümüz dünyasında bu ne ifade ediyor? Bu temayı seçmenizin sebebi nedir? Yani burada ben biraz dinleyicilerimizi bilgilendirdim gerçi.
2: Doğrudur. Şimdi bu temayı seçmemizin sebebi mevcut halimizdir. Mevcut halimizdir. İslam coğrafyasının şu anda içinde bulunduğu haldir. Şimdi biz Peygamber Efendimiz'i işliyoruz bu etkinliklerle. Dolayısıyla hangi zamanda ümmet olarak Peygamber Efendimiz'in en çok hangi yönüne muhtaç olduğumuzu tespit ediyoruz. Problemlerimiz, sıkıntılarımız o sene daha çok hangisiyse ve bu husustaki peygamberin örnekliği neyse, çözümü neyse onu hatırlatmaya çalışıyoruz halkımıza. Şimdi takdir edersiniz ki bakın bugün İslam coğrafyası ne haldedir? Şu Gazze'nin haline bakın. Lübnan'a bakın, İran'a bakın, öncesinden Sudan'a, efendim söyleyeyim Mısır'a, bilmem her tarafa.
1: Suriye,
2: Suriye yani evet. Şimdi Müslümanlar bu haldeyken en çok ihtiyaç duydukları şey nedir? Şüphesiz ki
1: vahdet.
2: Yani evet, vahdettir. Fakat şimdi izzettir. Müslümanların o sahip olduğu izzet, sahip olması gereken izzettir. O evet. Güçtür. Yani onun adı da güçtür. Evet. Gücün temin edileceği yol ise vahdettir.
1: Evet.
2: Güç vahdetle kazanılır ve izzet de güçle kazanılır. Bu bir hakikattir. Dolayısıyla evet. Bugün Müslümanların bu halde olmasının en büyük sebebi Müslümanların tefrika içerisinde. Evet. Bakın geçmişte savaşlarla, efendim söyleyeyim ordularla,
1: evet.
2: Müslümanlarla baş edemeyen emperyalistler, siyonistler hedef şaşırttılar, hedef değiştirdiler. Evet. Bu sefer ne yapıyorlar? Bizi içten birbirimize düşürerek zayıflatıp o şekilde evet. elde etmeye çalışıyorlar. Bunun ne mesela ırkçılar, birbirimize diyor ki sen Kürtsün, öbürü diyor ki sen Arapsın, öbürü diyor ki sen Türksün, sen şöylesin, böylesin. Mezhepçilikle, işte evet. Şiisin, Sünniisin, bilmem ne. Bilmem sen
1: Kürtsün, Türksün.
2: Kürtsün, Türksün, sen Arapsın, sen şusun. Yani farklı isimler adı altında önce bizi birbirimize kenetleyen ve güçlü kılan o bağları böyle bir kesiyorlar.
1: Evet.
2: Tesbih taneleri gibi darmadağın oluyoruz.
1: Evet,
2: ve dolayısıyla evet. o tesbihin hiçbir kıymeti yoktur.
1: Evet.
2: O yüzden bugün bizim tekrar eski günlerimize dönebilmemiz için o izzetli halimize.
1: Evet.
2: O mesela bir zamanda biz dünyaya adaleti götürdük. Bir zamanlar asrı saadetleri yaşattık bu insanlığa. Efendim söyleyeyim imparatorluklar kurduk. Bilmem şu meydanlarda bu meydanlarda Müslümanlar olarak çok izzetli duruşlar sergiledik.
1: Evet.
2: Bu nereden geliyordu? Bizim o zamanki bütün farklılıklarımızla beraber bir bedenin organı gibi Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle olan halimizin beraberinde getirdiği güçtü.
1: Evet.
2: Şimdi o güçlerin hepsini parça parça ettiler. Lokma lokma ettiler. Ve bugün biz kardeşlerimize sahip çıkamıyoruz.
1: Evet.
2: Bir taraftan bizi ifsad ederek, neslimizi ifsad ederek yok ediyorlar. Diğer taraftan ayakta kalan güçleri de bir bir ezerek ortadan kaldırıyorlar. Ve bütün İslam coğrafyasının yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle beraber, evet. değerleriyle beraber, her türlü güzellikleriyle beraber işgal ediyorlar.
1: Evet.
2: Yani böyle bir zamanda biz Resulullah'a, Resulullah'ın o vahdetine yönelik mesajlarına ne kadar çok muhtaçız. Ki evet. belki sözü uzatıyorum. Bakın. Yani Peygamber Efendimiz'in gelişinden önce de insanlık bu haldeydi.
1: Evet.
2: Zillet halindeydi. Kendi birbirlerinin birbirleriyle boğaz boğazaydı.
1: Cehaletti.
2: Her türlü kötülüktü, zulümdü. Her insanlar köle olarak satılıyordu, eziliyordu ve böyle bir zamanda
1: evet.
2: Allah-u Teala peygamberi çare olarak gönderdi. Peygamber bütün bu ayrılıkları ortadan kaldırarak o insanları yıllar yılı birbirinin kanında boğulan insanları kardeş yaptı.
1: Hı.
2: Evs ve Hazreç gibi ve diğer kabileler gibi ve böyle olunca yani Hı. nice az topluluklar nice çok büyük topluluklara galip geldi, izzet buldu.
1: Hı.
2: Bugün de çözüm budur.
1: Hak üzerine oldukları için.
2: Tabii bu temayı seçmemizin sebebi budur.
1: Evet.
2: Yani yolumuz bu, izzete dönebilmemizin tek çaresi budur.
1: Hı.
2: Bunu mutlaka toplum olarak anlamamız lazım.
1: Bunu sağlayamadığımız için Gazze'de soykırım devam ediyor. Lübnan'da katliamlar devam ediyor. İran'a yönelik saldırılar var. Yarın fırsat bulursa Türkiye'ye diğer ülkelere de saldıracaklar.
2: Neden olmasın? Yani şimdi hiçbirimiz onların hedefinin dışında değiliz.
1: Evet.
2: Yani küfür tek millettir. El küfrü milletun vahide.
1: Evet.
2: Küfür tek millettir. Ve Allah-u Teala diyor ki لَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ
1: Evet.
2: Sen onların dinine girmediğin müddetçe
1: evet.
2: adın ne olursa olsun, ırkın, mezhebin, bilmem neslin ne olursa olsun sen onlar için düşmansın, tehlikesin. Dolayısıyla biz hiçbirimiz onların şerrinden emin olamayız. Bu iştirayledir. Bak bu dün Gazze değildi.
1: Evet.
2: Sonra Lübnan'a geldi. Diğer gün efendime söyleyeyim İran'a geldi. Yarın
1: evet.
2: öbür gün bu hal olursa Allah muhafaza etsin.
1: Evet.
2: Bu ya bize gelecek, ya Mısır'a gidecek, ya bir başka yere gidecek yani. Neticede Müslüman hepsi onlar için düşmandır.
1: Doğru. Peki Seydam, şimdi o konuya değindiniz, güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi ülkemizde de, memleketimizde de bazı insanlar, yani Amerika ve Siyonist artığı diyeyim artık, bazı insanlar, yani İsrail'e direkt, Amerika'ya direkt çalışmayı, yani onların adına konuşmayı cesaret edemedikleri için hep bu tür ihtilafları gündeme getiriyorlar. Yani Gazze Savaşı'nın soykırımdan başladığından beri özellikle 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılardan sonra sürekli Müslümanlar arasındaki ihtilafları körükleyen de bir kesim var. Yani sürekli işte o Şii'dir, İran şunu yapmıştı, yok işte Gazze'de, Lübnan'da, farklı yerlerde farklı şeyleri ortaya çıkarıp Müslümanların birliğini kurmak, tesis etmek yerine sürekli ihtilafları gündeme getiren bir kesim de var. Ülkemize de, İslam dünyasında da maalesef. Bunlar için ne diyeceksiniz?
2: Şimdi bu iki sebebi olabilir. Hı. Ya gaflettir. Evet. Veyahut da bir düşmanlıktır. Hı. İslam'a karşı bir düşmanlıktır. Hı. Şimdi eğer biz gafletimizden, cehaletimizden bugün yaşanan musibetlerin vahametini anlamıyor da bundan dolayı hala bu tür kırıntılarla uğraşıyorsak Allah bizi affetsin, bir an önce kendimize gelsin. Bak bugün akan, her damla kan Müslümanın kanıdır. Kanın Şiisi, Sünnisi yoktur.
1: Evet, onlar kanın, hedef gözetmiyorlar.
2: Kesinlikle. Yani Müslümanları öldürüyorlar. Bomba düştüğü zaman orada Sünnidir, Şiidir, Kürttür, Türktür, Arap'tır yoktur. Oradaki herkes ölüyor.
1: Evet. Onlar, acı herkese var. Müslümanları vardır. Hedef alıyorlar, İslam'ı hedef alıyorlar.
2: Dolayısıyla kanın ırkı olamaz. Evet. Gözyaşının ırkı olamaz. Coğrafyası olamaz. Bilmem şunu bunu olmaz. Neticede hepsi eşittir, Müslüman kanıdır. Evet. Hepsi eşit Müslüman kan. Birbirisinden daha iyi olabilir, daha günahkar olabilir ama neticede herkes Müslümandır. Evet. Ya bak biz Gazze'de binlerce, 20 binin üzerinde Gazze'li çocuk katledildi. Evet. Kadın bir o kadar kadın, yaşlı bilmem ne.
1: Bunlar da resmi rakamlar.
2: İran'da tabii resmi rakamlardır. Kim bilir bunun ne kadar ötesi vardır. Evet. Yani İran'da ilk gün hepimizin bildiği gibi neredeyse 200 kişiye yakın çocuk kendi sırasında okulunda katledildi.
1: Evet, çocukları.
2: Şimdi kimse sordu mu bu hangi bunun ırkı nedir, bilmem mezhebi nedir? Hayır, bunların mezhebi ırkı olamaz.
1: Önemli, o yüzden Müslümanlar olunca ne kadın hakları, ne çocuk hakları, ne insan hakkı, hiçbir şey akla gelmiyor.
2: Bugün dünyada bir şey kaldı mı? Değer diye bir şey kaldı mı?
1: Yok maalesef.
2: Uluslararası hak, hukuk diye bir şey kaldı mı?
1: İnsanların bütün kazanımlarını tüketiyorlar.
2: Düşünebiliyor musunuz? Trump gibi bir vahşi geliyor bir ülkenin başbakanını hanımıyla beraber gece yarısından alıyor, yatağında götürüyor, cezaevine götürüyor.
1: Tam bir
2: terör. Ve herkes kendisine bunun yarın kendisine de geleceği korkusuyla ne hakkı konuşuyor, ne hakkı savunuyor, ne ya ne oluyor bu diyemiyor. Yani böyle bir dünyada, güvensiz bir dünyada yaşıyoruz maalesef.
1: Maalesef. Seyyidam, tekrar Mevlid-i Nebi etkinliğe dönecek olursak,
2: evet.
1: Vakıf olarak Mevlid-i Nebi etkinlikleri dışında başka bir çalışmanız var mı?
2: Tabii. Şimdi onlardan hocam biz 7-24 çalışıyoruz elhamdülillah.
1: Evet.
2: Gece gündüz çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Peygamber Efendimizin ahlakını bir etkinlikle topluma vermek, öğretmek mümkün değil zaten.
1: Evet.
2: O şeydir yani, belki o finaldir.
1: Evet.
2: Öncesinden bakın biz ne yapıyoruz? Öncesinden siz de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz.
1: Evet.
2: Mesela siyer sınavı. Ülke genelinde
1: evet.
2: Siyer sınavı çocuklara, gençlere, yetişkinlere yönelik, kadın erkeği fark etmeksizin binlerce insana ulaşıyoruz. Kayıtlar yapılıyor, insanlar kendi kaydediyor. Peygamber Efendimiz'in hayatı olan kitapları seçiliyor ve bunlara okutuluyor. Ev icabında daha önce mesela evet kitap dağıtıyorduk hatırlıyorsanız.
1: Evet hatırlıyorum.
2: Bugün bile kayıtlar yapılıyor artık ve bu binlerce kayıt yapan insanlar ülkenin her yerinde imkanlar oluşturuyor ve merkezi bir sistemle elhamdülillah siyer sınavı yapılıyor. Binlerce insan sınava bile girmezse Peygamber Efendimiz'in bu vesileyle hayatını okumuş oluyor.
1: Evet.
2: Bu bir. İkincisi o şeyde mesela Kasım ayı sahabe ayı biz ilan etmişiz.
1: Evet.
2: O ay boyunca her seferinde farklı seçkin sahabeyi, halifeyi ne yapıyoruz? Ele alıyoruz, işliyoruz derneklerimizde, sohbetlerimizde, yani ev ortamlarımızda. O ay boyunca sürekli sahabe-i kiramın örnek hayatı işlenmeye, işletilmeye, okutulmaya çalışılıyor. Çünkü bizim bunları hayatını öğrenmeye ihtiyacımız vardır. Yine sizin de bildiğiniz gibi mesela 4-6 yaş arası ve hatta 12 yaşa kadar çocuklarımıza namaz öğretiyoruz.
1: Evet.
2: Peygamber Efendimiz'in edebini, adabını öğretiyoruz.
1: Hayat namaz da güzeldir.
2: Hayat namaz da güzeldir programları meydanlarda, parklarda binlerce, yüz binlerce çocuğun artık ülkenin her tarafındaki meydanlarda, parklarda elhamdülillah başı külahlı, baş örtülü minnacık çocuklarımız bir Müslümana yakışır görüntülerle hepimizi gururlandırıyor. Bir tarafta namaz kılıyorlar.
1: Biliyorsunuz o görüntüler bazılarının ne kadar çıldırtıyor.
2: Evet.
1: Kırmızı görmüş boğalar gibi İslam'ın referanslarını görünce nasıl saldırıyorlar?
2: Elhamdülillah. Buna sebep olduğumuz için Allah'a hamd ediyoruz. Çünkü binlerce, yüz binlerce Müslümanı da sevindiriyoruz.
1: Yani.
2: Umutlandırıyoruz. Bu tür çalışmalarımız var. Yine sizin de bildiğiniz gibi yine bu aşamada Peygamber Efendimiz'e salavat kampanyaları başlatıyoruz.
1: Yani.
2: Kadın, erkek, yaşlı, genç, o tarihlere bakıyorsun herkes bu vesileyle sürekli gün boyunca salavat getiriyor. Hatimler indiriliyor.
1: Yani.
2: Ve bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek arvahına başta olmak üzere aile ve diğer peygamberlerin arvahına hediye ediliyor. Yani bu bir eğitimdir Veysi Bey. Evet. İnsanlar mesela aylarca salavat getiriyor. Dil salavata, zikre alışıyor. Doğru. Efendim söyleyeyim, kitap okuyor. Peygamber Efendimiz hayatını öğreniyor. Diğer taraftan bu ve bunun gibi etkinlikler insanları bir eğitimden geçiriyorsunuz. Bu bir kurs gibidir. Zaten ancak bu şekilde yapılıyorsa bir etkinlikle en nihayetinde ne yapıyoruz? O mevlid etkinliğiyle bunu muhteşem bir şekilde halkımızla beraber Resulullah'a olan bağlılığımızı meydanlarda haykırıyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz ama çalışmalar bitmiyor. Evet. Çünkü bizim derneklerimizde sürekli çocuklara yönelik, bayanlara yönelik, gençlere yönelik, yetişkinlere yönelik sohbetlerimiz var. Evet. Yani biz sadece bir etkinlikle bu işi yapıyoruz. Sürekli toplumumuza Allah-u Teala'ya nasıl kul olunur?
1: Düzenli bir faaliyet var.
2: Tabii Resulullah'a nasıl ümmet olunur? Bunun ahlakını öğretmeye çalışıyoruz. Yani elhamdülillah.
1: Beydam, şimdi dinleyiciler mutlaka merak ediyorlar. Bütün bu çalışmaların içerisinde kadınlar da aktif olarak rol alıyor mu?
2: Tabii. Yani, bakın biz şuna söyleyeyim. Biz Müslümanız. Evet. Dinimizde kadın erkek ayrımı yoktur. Evet. Herkes eşit derecede Allah-u Teala'nın emir ve buyruklarının muhatabıdır. Evet. Bir Müslüman kadın erkek neyle mükellefse Müslüman kadın da onunla mükelleftir. Evet. Dolayısıyla çocukluktan da bunu bu şekilde eğitmemiz lazımdır. Evet. O yüzden Peygamber Efendimizin mücadelesine baktığımız zaman, hayatına baktığımız zaman hiçbir zaman böyle bir ayrım olmamıştır. Yani Hazreti Hatice ilk günden itibaren Peygamber Efendimizin mücadelesinde nasıl yer almışsa, malıyla, canıyla, bütün zamanıyla buna efendim destek olduysa, bugünün Hatice'leri, bugünün Meryem'leri, bugünün Ayşe'leri elhamdülillah gece gündüz bu toplumun hizmetindedirler. Çünkü bu toplumun yarısından fazlası kadındır. Yani. Bu kadınlara ulaşabilmenin yolu da ancak bayanlar üzerinde çalışmalarla bu mümkündür. O yüzden elhamdülillah bunun hiçbir farkı yoktur. Tam tersine biz şuna inanıyoruz. Evet. Dindar bir neslin, daha doğrusu ahlaklı, terbiyeli, Allah-u Teala'nın razı olduğu bir neslin yetişmesinin olmazsa olmazı kadındır. Evet. Çünkü o çocuğu doğuran kadındır. Çünkü onu besleyen kadındır. Çünkü onu ilk eğiten kadındır. Çünkü onu terbiye edecek olan kadındır. Ve dolayısıyla kadın bütün bu özelliklerinden dolayı çok önemlidir bu davada. Evet. İslam'ın davasında çok önemlidir. O yüzden onu dışarıda tutmak mümkün değildir.
1: Tamam. Teşekkür ederiz. Seydam, şimdi siz kadınlar aileyle ilgili bahsettiniz. Şimdi aile kurumuna yönelik biliyorsunuz yani çok yoğun saldırılar var. Sayın Cumhurbaşkanı da biraz önce sizin söylediğiniz ifadelerin benzerlerini sık sık kullanıyor. Dindar nesil yetiştirmemiz lazım. Aile kurumuna sahip çıkılması lazım. Bu sapkın ideolojiler var, sapkın akımlar var. Bunlarla mücadele edilmesi lazım diyor. Ama gerek siyaset içinde gerek bürokrasi içinde buna direnen bir kesim var. Ve sürekli bu İstanbul Sözleşmesi kaldırılmasına rağmen sürekli karşımıza çıkıyor. Onun etkileri devam ediyor. Maalesef bakanlıklar olsun, il müdürlükleri olsun, siyasetin AK Parti içinde bile olsa, siyasetin içinde aktif rol alan bazıları olsun, sürekli aile karşıtı faaliyetler içerisinde bulunuyor ve bunun önüne set çekiyorlar Cumhurbaşkanı'na rağmen. Örnek mesela aileden kadın ve aile diyorlar. Zaten isimden kaybediyorlar. Çünkü kadın ve aile denince ama kadını aile dışına atıyorlar. Zaten isimden kaybediyorlar bir. Bütün faaliyetlerde bundan şey yapıyorlar. Mesela bir aile bakanı çıkıp tır şoförlüğünü kadınlara tır şoförlüğünü yani öğretmenin çok iyi bir hizmetmiş gibi anlatıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani nasıl bir mantıktır anlamak mümkün değildir. Çalışma bakanı çıkıyor diyor ki işte efendim kadına yönelik istihdamda işte bu kadar şey yaptık. Bu kadar mesafe kaydettik. Bu kadar kadını iş hayatına ve iş sektörüne şey yaptık. Kadını sürekli aile dışına çıkarmaya yönelik. Kadını toplumun içine attık. İşte hizmetçi gibi orada burada kullanıp maddi bir obje olarak kullanmak için faaliyetler var ve bununla da övünüyorlar. Şimdi bir taraftan aileye sahip çıkmamız lazım. İşte nüfus sıkıntısı var. Nüfusumuz gittikçe azalıyor. Evlilikler azalıyor. Boşanmalar artıyor, evlilik yaşı yükseliyor. Bunlar hepsi ortadayken artık bu beka sorunu, milli güvenlik sorunu haline gelmişken Cumhurbaşkanı da bunu defalarca ifade ediyor. Fakat gel gör ki Cumhurbaşkanı emri altında olan bürokratlar, siyasiler, bakanlar bunun tam tersini yapıyor. Aile kurumuna sahip çıkılması için ne yapılması lazım?
2: aile sahibine, kurumuna sahip çıkmak için önce hakikaten ailenin önemli olduğunu anlamamız lazım.
1: Evet.
2: Ve aile kimden oluşuyor? Bakın toplumun, toplum aileden oluşuyor.
1: Evet.
2: Aileler de eşlerden oluşuyor. Ondan sonra çocuk dahil oluyor zaten bu, evet, aile bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla aile çekirdek, toplumun çekirdeğidir. Çekirdek sağlam olduğu zaman üzerinde güzel bir ağaç inşa edilir, evet, veyahut da bir temel atılır. Dolayısıyla bu sadece söylemle olmaz. İcraatlar, evet, bunu ortaya koyması lazımdır.
1: Evet.
2: Bir taraftan dediğiniz gibi aile diyeceksiniz, aile mukaddes diyeceksiniz, şöyle diyeceksiniz, böyle diyecek. Diğer taraftan, evet, ailenin temelini oluşturan kadını, evet, olabildiğince ailenin içerisinden çıkaracaksınız.
1: Evet.
2: Aileyi tabiri caizse duvarının yarısını yıkacaksınız.
1: Dinamitliyorlar.
2: Bak bugün, daha son zaman, geçen gün bir yasa değiştirdiğine gidildi. İşte, evet, doğum izni biraz arttırıldı.
1: Evet, 24 ay çıktı.
2: Düşünebiliyor musunuz? Şimdi
1: 24 gün, pardon.
2: Bir insan yetiştirmekten daha büyük bir eser olamaz.
1: Evet.
2: Bir insan, çünkü her şey insan içindir. Evet. Ve eğer siz o insanı layıkıyla yetiştiremezseniz hiçbir şeyiniz yoktur.
1: Evet.
2: Bakın ordunuz da insandan oluşuyor, güvenliğiniz de ondan oluşuyor, sanatınız da, her şey de insana bağlıdır.
1: Evet.
2: Eğer insan düzgün değilse her şey berbat, evet, olur.
1: Doğru.
2: İnsanı düzgün yetiştirecek ilk mektep de annedir, ailedir. Dolayısıyla bu kadının da iffetli yetiştirilmesi lazım. Daha anne olmadan önce İslami bir ahlakla, İslami, evet, bir terbiyeyle yetiştirilmesi lazım. Evet. Evliliğin İslami ilkeler üzerinde başlatılması lazım. Bir ibadet ruhuyla evliliklerin yapılması, hı, lazım. Bunun için de evlilik kolaylaştırılması lazım.
1: Hı.
2: Sistem de bunu kolaylaştıracak, teşvik edecek. Ama anne babalar da, ama toplum da, hı, buna hizmet edecek. Biz bir taraftan zinadan, fuhuştan, bundan, hı, kaynaklı olan musibetlerden şikayet ederken, diğer taraftan bunu ortadan kaldıracak olan nikahı, evliliği,

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Allah'ı anmanın dışında sözü fazla uzatmayın. Çünkü Allah'ı anmanın dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak kimselerse katı kalpli olanlardır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk. Altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688 ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da, kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki azaptan korunasınız. O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

tarif etmek öylesine zor ki, bir karıncayı bile incitmedi ki, Ahmet diyarında açan

Kaya ve takvan asrın osmanı. Davudi sesiyle kalpleri okşardı. Özü, sözü, gönlü insanlık niyazı.

İstat çeteleri, zalim bozguncular, müminlere ölüm feryadını yazmıştı. Hâince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca.

adet ile geldi özlenen ustad. Yasin hocan geldi, ona kolların aç. Allah'ım, Allah'ım bizleri de bu kervana kat. Allah'ım bizleri de bu kervana kat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Şimdi haberler. Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına $101,12'dan işlem gördü. Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre, operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken, hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistlerse dış desteklerin çatışmalarını
çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her 3 senaryoda ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor. ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildi belirtildi. Hamas'a bağlı esirler medya ofisi, işgal rejiminin Filistinli esirlere muamelesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özellikle tecrit bölümlerinde tutulan esirlerin ağır sağlık sorunları ve sistematik baskılar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Esirler arasında ciddi cilt hastalıklarının yayıldığı belirtilirken, düzenli sağlık hizmeti verilmediği ve tedavilerin bilinçli şekilde geciktirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre esirler sürekli kaşıntı, iltihap ve enfeksiyon şikayetleri yaşarken yeterli ilaç ve tıbbi destek alamıyor. Ayrıca tutukluların kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerinden de mahrum bırakıldığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, zindanlardaki baskınların da yoğunlaştığını bildirdi. İşgalcilerin koğuşlara sık sık baskın düzenlediği, bu baskınlarda esirlere çıplak arama yapıldığı ve saatler boyunca elleri bağlı şekilde yerde bekletildikleri ifade edildi. Bazı baskınlarda ses bombalarının kullanıldığı ve esirlere doğrudan fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, Siyonist rejimin zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 9400'ü geçti. Bu sayı içerisinde 87 kadın esir ve yaklaşık 360 çocuk bulunuyor. Ayrıca yasa dışı savaşçı kategorisinde tutulanların sayısının 1283 olduğu belirtilirken, bu rakama Gazze'den alınıp işgal ordusuna ait askeri kamplarda tutulan çok sayıda Filistinlinin dahil olmadığı ifade edildi. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alındığını bildirdi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalet genelinde gerginlik tırmandı. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin Mamata Banerjee'yi mağlup etmesi sonrası şiddet olayları başladı. Müslüman mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip edildiği, bazı ibadethanelerin de saldırılarda zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanların güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri, Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı.
El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El-Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir," ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşar ise, Gazze'nin Aksa tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil El-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin El-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakım evinde görevli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözler bakım evinin bulunduğu bölgedeki esnafın anlattıklarına çevrildi. Kurumun yanında iş yeri bulunan esnaf daha önce de benzer olaylardan şüphelendiklerini ifade etti. İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor. Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, başıboş köpek saldırılarına ilişkin İlka muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Emrak, Van'da bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin eğitim politikalarına da değinen Emrak, çocuklara yabani hayvanlarla ilgili doğru yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini belirtti. Emrak, yetkililerin ihmallerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre sermaye
Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri Tapu ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu, suç örgütüne yönelik dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden birinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Şırnak'ta 335 öğrenci hafız oldu. Cizre Müftülüğü'ne bağlı El Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde hafızlara icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, icazet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Şırnak Valisi Birol Ekici de hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'la Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Reisül Kurra, Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua etti. Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten küresel Sumut filosu, Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantıda hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filodan yapılan açıklamada, 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında, daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve

0: Yago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı. 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuraları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuraları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
1: Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel tavan dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Erdem Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam koltuk ve aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Akse FM 99.1 99.1
1: Ey nuru çeşmi Ahmedi Muhtar ya Hüseyin, ey yadigar Haydar-ı Kerrar ya Hüseyin, ey canu dil seririne sultan ya Hüseyin, ey Kerbela'da şah-ı şehidan ya Hüseyin, ey nuru çeşmi Fatıma mahbubu insücan, inletti bizi mihneti devran ya Hüseyin, kan ağladı felek şafaklar şefkatinde ah, ol dem ki ettiler seni kurban.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Batman İli için yatsı ezanı vakti.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Derviş. Derviş. Bir dönüşümün, bir değişimin, bir Ömer'in Hazreti Ömer olmasının romanıdır Derviş. Cahili bir hayatın, imanın lezzetiyle nasıl bir inkılaba dönüştüğünü anlatır Derviş. Ve Ziya. Ve Ziya bir zamane dervişi. Süleyman'la beraber Allah'a uzanan şehadet günleri. Mehmet Ali Gönül'ün Dua Yayıncılık'tan çıkan Derviş isimli eseri roman kuşağında. Derviş 16. bölüm.
1: Bu düşünceler içindeyken dış kapının şiddetle çalındığını fark etti. Avluda kalabalık insan sesleri geliyordu. Perdeyi çekip dışarı bakınca avlunun ara sokağının sivil polis ve özel harekat timlerince doldurulduğunu fark etti.
2: Burada. Aradığımız şahıs evde. Pencereden bakıyor. Kapıyı açın. Çabuk kapıyı açın.
1: Gümbür gümbür çalınan kapı aileyi telaşlandırmıştı. Anne babası birbirine şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Kapıyı açacaklarına adeta donup kalmışlardı. Kapıyı polisler kırarcasına tekrar yüklenirken kendine gelmiş gibi babası kapıya yöneldi. Kapıyı açan babası birden kendini duvar yapışmış buldu. İçeri giren polisler her tarafı bir anda doldurdular. Ayakkabı çıkarmak, aile fertlerine saygılı olmak düşünülmeyecek şeylerdi. Silahlarıyla beraber evi dolduranlar aile fertlerini bir araya topladılar.
2: Nerede Ziya, nerede? Nerede Ziya? Çabuk söyleyin. Söyleyin bakalım. Oğlunuz nerede? Buradaymış amirim. Burada.
1: Ses küçük odadan geliyordu. Odaya yönelen iri kıyım amir içeriği şöylece bir süzdü.
2: Bak hele,
1: dedi alayvari bir şekilde.
2: Ulan duvardaki bu şeriat bayrağı da ne böyle? Burası İran mı ha? Çabuk sökün bu duvardakileri.
1: Diğer polisler kelime-i tevhid yazılı levha ve bezleri indirmeye çalışırken
2: karışmayın onlara, indirme!
1: Başına aldığı bir darbeyle kendini yerde buldu. Son sözü ağzına tıkılmıştı ki annesinin feryadı evi doldurdu.
2: Ziya'm! Ziya'm oğlum!
1: Tekmeler arasında ayağa kaldırılan Ziya'nın kollarından tutulmuş duvara dayandırılmıştı. Amir kitaplığa yaklaştı. Fizlal-i Kur'an, Yahudi ile savaşımız, 40 hadis, biz Müslüman mıyız?
2: Doldurun bunların hepsini çuvallara, çabuk doldurun.
1: Oğlum ne yapmış? Salonda yankılanan babasının sesini amir de duymuştu. Kaba olan amir yerinden cevap verdi.
2: Biz onu bilmeyiz. Ne yapıp yapmadığını kendisi daha iyi bilir.
1: Diğer polisler de aramalarını bitirdiklerinde
2: bizimle geliyorsun, dedi amir sert bir şekilde.
1: Ziya'yı tutan mengene gibi iki el adeta sürüklercesine dışarı çıkardılar. Ardından ağlayan kardeşleri anne ve babasının feryatlarına karşı kulaklar sağır, kalpler katıydı.
2: Ellerimizin arasından kayıp gitti. Kayıp gitti oğlum, gördün mü?
1: Kocasına sitemvari konuşuyor, çocuklarına dönüp baktıkça ciğeri yanıyordu Rabia Hanım'ın.
2: Gördün mü? Hiçbir şey yapamadık. Kınalı kuzumu aldılar. Benden aldılar onu. Ah Ziya!
3: Anne, abimi nereye götürdüler? Niçin götürdüler abimi anne?
1: Rabia Hanım dağlanmış yüreğiyle çocuklarından kime cevap vereceğini bilmiyordu. Evin önü ve sokağa boşaltan polislerden hemen sonra komşuları içeri daldı.
3: Ne oldu Rabia Hanım? Ne oldu komşular?
2: Allah belalarını versin. Ne istiyorlar Ziya'dan? Geçmiş olsun.
3: Allah razı olsun komşular. Allah razı olsun.
1: Her biri bir köşede oturmuş gelen komşularca teselli ediliyordu. Doğrusu hala baskının şokunu üzerinden atmayan anne babası sayıklar gibi konuşuyorlardı. Rabia Hanım küçük Eda'sını kucaklamış, elinden alınacakmış gibi sarılmıştı.
2: Ziya! Oy Ziya! Ziya'm neredesin Ziya?
1: Evinden alınır alınmaz beyaz Toros'a bindirilen Ziya, soluğu emniyetin alt zeminindeki hücrede aldı. Her şey ansızın olmuş, ansızın gelişmişti. Adeta pelte gibi atıldığı bir hücrede ne kadardır kaldığını bilmiyordu. Gözleri bandajla kapalı, elleri kelepçeli bir şekilde oturduğu sert sandalyede sessizce bekliyordu. Kaldığı yeri merak ediyordu. Acaba burası nasıl bir yerdi? Elleri ve gözleri bağlı başkaları var mıydı?
3: Bu hücre kim bilir dile gelseydi, şahit olduğu zulümleri nasıl da anlatırdı tek tek diye geçirdi içinden. Sonra, ey nefsim dedi kendi kendine. Seni konforlu bir yere götüreceklerini mi sanıyordun ki burayı beğenmiyorsun? Kendini misafirliğe gelmiş zannettin öyle mi? Unutma ki sen zulüm sisteminin misafiri değil, tutuklususun. Düşün ey nefsim. Bundan önceki hayatında nice kötülükler işledin. Kendine ve çevrene, ailene nice zararlar verdin. Azılı bir insanken kimse seni rahatsız etmez, tutuklamazdı. Ama özüme dönünce, başta sen olmak üzere bu halim düzenin de hoşuna gitmedi. Gece gündüz geçmişime nedametle hatalarımı telafiye çalışırken işte dünyanın bana mükafatı. Sense yüzünü ekşitiyorsun. Doğru yolda yürüyene zindan saraydır, bilmiyor musun? Zindan saraydır. Hücrenin dışındaki hareketlilik dikkatini çekince sükut etti.
4: Atın şunları da içeri, ellerini kelepçeleyin, gözlerini de bağlayın.
3: Seslerle beraber kapı gıcırtıları ve kapanışlarının gürültüsü mahzende yankılanıyordu. İçeri birkaç kişi daha getirilmişti anlaşılan. Etrafına oturduğu masanın sandalyelerinin hareketi ve kapıya doğru giden ayak seslerine dikkat kesildi.
4: Ah, böyle işte, dedi kapıda bir ses. Kuzu kuzu oturacaksınız. Burada aslanı kediye çevirirler, anladınız mı? Birbirinizle konuşma yok. Görürsem sizin için iyi olmaz, tamam mı?
3: Ziya acıyarak dinledi. Kimseden çıt çıkmayınca cevap alamadığı için sinirlendi.
4: Susuyorsunuz ha. Sağır olup olmadığınızı avazınız çıktığında anlarız. Burası babanızın evi değil, anladınız mı?
3: O ana kadar söylenenleri kale almayan Ziya aniden başını mazgala çevirip dikkatlice mazgaldaki sesin sahibini düşündü. Bu sesi tanıyordu. Bunu fark eden polis hemen geri çekildi. Ziya sesi hatırlamaya çalıştı. Aklına dükkanına geldiğinde elinde bozuklukları yere düşüren polis geldi. Gayri ihtiyari gülümsedi. Orada polisin ne derece korktuğuna, burada ise nasıl da aslan kesildiğine güldü. İnsanoğlu böyledir. Sırtını bir güce dayamayıversin, zulmünde sınır tanımaz diye düşündü. Ortalık bir müddet sessizliğe gömülmüştü. Ortalığı dinlemeye çalıştı. İçeridekilerin birkaç kişi olup kendisinin kendisi gibi gözleri ve ellerinin bağlı olduğunu anladı. Yakındakiler kimlerdi acaba? Bir fırsatını bulup konuşmalıydı. Bir müddet düşündü. Öksürerek dikkatleri çekmek istedi.
4: Sus lan, sus! Durup dururken öksürme!
3: Yanlarında birinin olduğunu anladı. Sessiz ve sakin duran polis onları dinliyor olmalıydı. Daha fazla ısrar etmedi. Başını kelepçeli elleri üzerine koyup sandalyede uyumaya çalıştı.
4: Yatmak yok! Burası otel mi? Dik durun bakalım!
3: Her şeye rağmen bir ara abanırcasına yatmıştı masada. Uyandığında ortalığın sessizliğe büründüğünü hissetti. Kimse yok muydu acaba? Sandalyelerin ve masanın hareketinden diğerlerinin de uyumadığını anladı. Sesini yükseltti.
4: Kimse yok mu dedim.
3: Etrafından sesler yükseldi.
4: Ziya abi, Ziya abi sen misin? Bu ses Ziya.
3: Kimsiniz?
4: Hepinizin gözleri bağlı değil mi? Susun lan! Konuşmak yasak!
3: Namaz kılacağım. Sabah namazı mı?
4: Ne namazı ulan? Yasak! Namaz mamaz yok!
3: Tüm ısrarlar ve girişimler neticesinde alınan cevap olumsuzdu. Daha fazla ısrar etmedi. Uykusuzdu ve gece boyunca sürekli uykusuzluğa tutulup taciz edilmişlerdi. Ne kadar zaman geçti bilmiyordu. Kapı sertçe açıldı. Diğer tutuklulardan koluna girenler onu bir dolmuşa bindirip oturttular. Gözleri açılmıştı. Yanına oturtulan tutuklulara şaşkın şaşkın baktı. Mustafa, sen, Ziya abi. Sevinsin mi, üzülsün mü bilemedi Ziya. Araca bindirilen diğerlerine baktığında üçünü de tanımıştı. Ömer'le camide ders veren yumuşak tabiatlı, güzel ahlaklı mazlumdu. Adı gibi zulme giriftarı mazlum. Gözleri maliye takılınca gülümsemekle yetindi. İçinde tarifi muhal bir ahval hissetti. Zulmün altında olsa bile dostlar arasında olmak bir güven aşıladı kanayan yüreğine. Arka koltuğa oturtulan Ömer ve Mazlum'a dönünce göz göze geldi. gülümseyen simalarında gözlerinden sevinç okudu.
5: Nasılsınız?
3: Diye fısıldadı. Konuşmayın beyler, konuşmak yasak. İhtar arkalarına oturan sivil giyimli, asık suratlı polisten gelince öne doğru döndü. Mustafa ile omuz omuzaydı. Haydi, çabuk olun. Aracın arkasına ve önüne geçen diğer siviller binince araç yola çıktı. Ana yola çıkan araç yolda ilerliyordu. Dört yol mevkiinden sağa dönen dolmuş, Petete civarındaki bir nolu sağlık ocağı önünde durdu. Ziya ve arkadaşları hemen indirilmedi. Kalabalığa dalan sivil polisler sağlık ocağı koridorlarında gezindiler. Nöbetçi doktoru nihayet bulduklarında sevindiler.
4: ''Oo, hoş geldin amirim. Yine tutuklu mu var?''
3: Beyaz önlüklü doktoru gören amir sevindi. İyi dedi içinde. Bizden birine de gelmemiz iyi oldu.
4: İşimiz bu dedi amir. Tutuklamak bizden, kontrol sizden. Getirsinler dedi.
3: Odaya girdi, aniden döndü.
4: Amirim sen gel gel. Gel oturalım, aceleye gerek yok.
3: Odadaki masaya oturan doktor amire boş sandalyeyi gösterdi.
4: Buyurun dedi.
3: Muhabbete başlayan iki dost konuşuyorlardı.
4: Ey amirim nasıl gidiyor? E işte her zamanki gibi. Ya doktorum.
3: Evet amirim.
4: Emret. Emir değil estağfurullah. Diyecektim ki sen.
3: Evet.
4: Vatanını seven bir adamsın. Bazı kendini bilmez meslektaşların var. Az da olsa tutuklarımızı aleyhimiz olacak şekilde muayene ediyorlar. Yok darp izi varmış, yok hastaymış. Ulan bunların hepsi terörist ya. Biliyor musun? Bizi de muayene anında odadan dışarı alıyorlar. Neymiş? Kanunen yasakmış. Ben şimdi... Neyse, ağzımı bozmayayım. Yarın bunların eline devlet geçerse acımadan hepimizi keserler diye düşünmüyor bu adamlar.
3: Sıkma canını amirim. İkimiz de anlaştıktan sonra raporlar önemli değil. Beğenmediysen getirirsin yenisini yazarız. Bizde rapor çok. İkisi de gülüyor, birbirlerinin kötülüklerini övüyorlardı.
4: Gördün mü bak, konuşmaya daldık, araçtakileri unuttuk.
3: Ayağa kalkan amir, dışarıda bekleyen sivil polise bir şeyler söyledi. Doktorsa oturduğu yerden verilen mesajı anlamış olmanın sıkıntısını yaşıyor fakat hissettirmiyordu. Tutuklular kapıda belirince simalarına baktı. Temiz ve iyi insanlara benziyorlar diye düşündü. Gençlerin her birine hırsız, katil ya da zani gibi hiçbir yakıştırmada bulunmadı. Bir merak kemirmeye başladı yüreğini.
4: Otur dedi öndeki Ömer'e. Herhangi bir rahatsızlığın var mı?
3: Hayır yok. Ya senin dedi Mustafa'ya.
4: Bir rahatsızlığım yok.
3: Malik, Ziya ve Mazlum'a da sorduktan sonra raporlarını yazmakla uğraşırken yanındaki sandalyede oturan amirin meraklı bakışlarını üzerinde hissetti. İçten içe rahatsız olsa da biraz sonra raporları uzattı.
4: Buyurun amirim.
3: Amir sevinçle ayağa kalktı. Muayene odasında tutukların arkasında dikilip duran iki sivil polise emretti.
4: Haydi beyler toparlanın gidiyoruz.
3: Doktora gülüp
4: teşekkürler doktorum. Görüşmek üzere.
3: Arkasından dışarı çıkan doktor yavaşça seslendi.
4: Amirim ne yapmış bunlar? İrancı bunlar, İrancı. Camide çocuklara ders verip irticai faaliyet yapıyorlar bu teröristler.
3: Kapıdan kaybolan amirin arkasından baka kalan doktor yığılırcasına koltuğuna oturdu. Yüzünün rengi değişmiş, olanlara bir türlü inanası gelmiyordu. Cami, terör, ders diye sayıklar gibi konuştu. Olmaz anlamında başını sağa sola salladı. Söylenenlere inanmıyordu. Ben de hırsız cani demesini bekliyordum.
0: Derviş 16. Bölüm. Roman kuşağı sona erdi.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

kime diyeyim? Gözlerim yaş dolu, nasıl güleyim bu yaralı gönülle?

189. bölüm. Sa'd bin Muaz, yanına aldığı birkaç kişiyle Sultan-ı Enbiya Efendimizin muhafızlığı görevini üzerine almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nereye gitse bir gölge gibi onu takip ediyor, muhtemel bir saldırıya karşı uyanık ve dikkatli bulunmaya çalışıyordu. Müminlerin ordusunda ilk öldürülmesi düşünülen Resulullah Efendimiz olduğu muhakkaktı. Müşriklerden hiç kimse bu Allah'ın Resulüdür, dokunmak caiz değildir demeyi aklına bile getirmezlerdi. Gölgelikten muharebenin gidişatını seyreden Efendimizin Allah'ın vaadinin gerçekleştiğini gözleriyle görmüş bulunuyordu. Artık müminler kaçanların peşine düşmüşlerdi. Yetişilen yakalanıp esir ediliyordu. Aynı manzarayı gören Sa'd bin Muaz'ın yüzünde ise üzüntü görülüyordu. ''Ey Sa'd, öyle zannediyorum ki sen bu yapılanlardan hoşlanmıyorsun.'' Sa'd düşündüklerini aynen söyledi. ''Evet ey Allah'ın peygamberi, hoşlanmıyorum. Bu hadise Allah'ın yardımıyla müşriklere karşı kazanılan ilk zaferdir. Onları esir alıp hayatta bırakmak yerine öldürmek bana daha uygun geliyor. Resulullah Efendimizin öldürmeyin dediği kişilerden biri de Ebul Bahteri'ydi. Müslümanlara karşı aşırı giden bir davranış olmamıştı. Hatta Kureyşlilerin Peygamber Efendimiz'e karşı uyguladıkları boykotun geç de olsa kırılmasında Ebul Bahteri'nin de gayreti görülmüştü. Onun bu iyiliğini unutmayan Efendimiz, onun hakkında böyle bir af çıkarmış bulunuyordu. Medineli müminlerden Mücezzer, muharebenin sonuna doğru bir deve üzerinde savaş meydanını terk etmek üzere bulunan iki kişiye rastladı. Bunlardan biri Ebul Bahteri'ydi. Önlerini kesti. Tam kurtulmak üzereyken yakalanmışlardı. ''Sen Ebul Bahteri değil misin?'' ''Evet, isabet ettin. Resulullah Efendimiz Ebul Bahteri'yi bulursanız öldürmeyin.'' dedi. ''Bu sebeple serbestsin, gidebilirsin.'' dedi. ''Peki arkadaşım ne olacak?'' ''Vallahi Peygamber Efendimiz bu hakkı yalnız senin için tanımıştır. Başkası için değil.'' Ebul Bahteri'nin yüzü buruştu. ''Ben arkadaşımdan ayrılamam. Ya beraberce giderim yahut beraberce ölmeye razı olurum.'' Mekke kadınlarının hayat kaygısına düştü ve arkadaşını terk etti demelerine gönlüm razı olmuyor. Mücezzer, Ebul Bahteri'nin bu vefalı davranışı karşısında ''Haydi sizi görmemiş olayım, yolunuz açık olsun.'' diyemedi. O da arkadaşını bırakıp gitmeyi kendine yediremedi. Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmek ve Ebul Bahteri ile savaşmamak için Mücezzer'in gösterdiği gayret fayda vermedi. Neticede karşılıklı kılıçlar çekildi. Ebul Bahteri, ''Haysiyetli kişi arkadaşını bırakamaz. Ya ölür ya da yolunu bulur.'' anlamına gelen bir beyt okuyarak deveden indi. Ve savaş başladı. Karşılıklı kılıçlar indirildi. Sonunda Ebul Bahteri ve arkadaşı cühane kanlar içinde yere serildiler. Artık muharebe sona ermiş bulunuyordu. Kureyşliler, ver elini Mekke diyerek alabildiğine kaçıyorlardı. Savaş başlamadan evvel bir avuç insan halinde gördükleri Müslümanlara nasıl olup da yenildiklerini bir türlü anlamış değillerdi. Arkadan gelen Müslümanlar yakaladıklarını esir ediyor ve dönüyorlardı. Bir kısım Müslümanlar da onların bıraktıkları ganimeti toplamakla meşguldü. Evvelce de işaret edildiği gibi Sa'd bin Muaz komutasında bulunan bir grup Müslümansa muharebe bittiği halde ne olur ne olmaz düşüncesi altında Resulullah Efendimizin muhafızlığı görevini yürütmekteydi. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer muharebe müddetince Efendimizin yanından hiç ayrılmamışlardı. Bir araya getirilmiş olan ganimetlerin nasıl taksim edileceği konusu
anlaşmazlık çıkmasına sebep oldu. Ganimet toplayanlar en çok hakkın kendilerine ait olduğu görüşünü savunuyor, kaçanları kovalayanlar, biz olmasak siz ganimet toplama imkanını bulamazdınız diyor, Resulullah'ı muhafaza görevi yürütenlerse kendilerinin savaşa katılanlardan daha az hakları olmadığından bahsediyorlardı. Resulullah Efendimiz, meselenin büyümeden kapanması için ileride gelmesi muhtemel bir vahiy ile bu işi halletmeyi münasip gördüğünü söyleyince sesler kesildi. Şimdilik ganimetler bir arada bulunacak, daha sonra Cenab-ı Hak ne gibi bir yol gösterirse ona göre hareket edilecekti. Ya Resulallah, senden bir ricam olacak. Nedir isteğin ey Sa'd? Şu kılıcı bana vermeni istiyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas, ganimetler arasında duran göz doldurucu değerli bir kılıcı gösteriyordu. Fakat Resulullah Efendimiz bu teklifi olumlu karşılamadı. O kılıç ne senindir ne benim ey Sa'd. Ganimet taksiminde hissene düşerse alırsın. Sa'd ayrıldı oradan. İstediği şekilde karşılanmamıştı. Nihayet bir kılıçtı istediği. Bu çarpışmada bir değil 10 kılıcın düşünmeden verileceği derecede kahramanca savaşmıştı. Böyle bir kılıca sahip olduğu takdirde onu evinde süs eşyası olarak saklamayı değil, yine Allah yolunda kullanmayı, yine düşmana karşı onunla çarpışmayı düşünüyordu. Kısacası Sa'd bu kılıcın hakkını rahatça verebilecek, bu kılıç sahibini bulmadı, dedirtmeyecek bir yiğitti. Kendisi ilk Müslümanlardandı. Bugüne kadar bu yolda pek çok çile çekmiş, deli gibi sevdiği anasını bile İslam dininden döneceksin dediği için reddetmiş. Hatta bu konuda kendisiyle ilgili ayetler bile inmişti. Bu ayetlerin verdiği emir gereğince Sa'd, anasına yine her anaya gösterilen hürmeti, ikramı göstermiş. Fakat dininin emirlerini de en samimi düşünceler altında yerine getirmişti. İstediği de sadece bir kılıçtan ibaretti. Hiç olmazsa ganimetten kendi hissesine düşecek kısmın mukabilinde bu kılıç verilebilirdi. Bu düşünceler Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tekrar Resulullah Efendimizin huzuruna getirdi. Ya Resulallah, şu kılıcı senden rica ediyorum dedi. Tekrar ey Sa'd, o kılıç ne senindir ne benim. Ganimet dağıtımında hissene düşerse alırsın cevabıyla karşılandı. Bu defa Sa'd pişman olmuştu. Olmayacak bir şey teklif ettiğine inanmıştı artık. Böyle olmasa Resulullah Efendimizin değil kendini, diğer herhangi bir insanı bile reddetmeyeceğini biliyordu. Allah nasip etse de bu hareketim bir cezayla karşılanmasaydı düşüncesiyle ayrıldı. Müslümanlar şehitlerini birer birer buldular. 13 şehit vermişlerdi. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi Umeyr ve Bedir Harbi'ne katılmak için babasıyla kura çekmeye kalkan Sa'd bin Hayseme de şehitler arasında yer almış bulunuyordu. Utbe bin Rebi'a tarafından yaralanan Ubeyde bin Haris'in durumu gittikçe ağırlaşmaktaydı. ''Ben şehit miyim ya Resulallah?'' sorusuna evet cevabıyla mukabele etmesine bakarak şehit sayısını bir fazla tutmak gerekiyordu. Onun için artık bu fani hayata dönüş imkanı yoktu. Olmasını isteyecek değildi. Şehitler Resulullah Efendimizin emriyle Bedir'e defnedildi. Müşriklerin ölüleri 65'i geçiyordu. Başta küfrün elebaşısı Ebu Cehil olmak üzere Kureyş'in ileri gelenlerinden birçoğu artık hayatta değildi. Alınan esirlerin sayısı da 70'i geçiyordu.
Resulullah Efendimizin amcası Abbas, damadı Ebu Las, Hazreti Ali'nin ağabeyi Akil, Kureyş'in meşhur hatibi ve ileri gelen adamı olan Süheyl bin Amr, yine Resulullah'a düşmanlıklarıyla ün yapmış olan Ukbe bin Ebi Muayt'la Nadır bin Haris gibi kişiler elleri bağlı halde bekliyorlardı. Bedir sahasında serilip yatan bunca ceset böyle açıkta bırakılamazdı. Bundan sonra Kureyş'ten bir kimse gelip onları gömmeyi düşünemezdi. Bu sebeple ertesi gün orada bulunan kör bir kuyuya cesetlerin doldurulması emredildi. İlk getirilen ceset Utbe bin Rebiya'ya aitti. Ebu Huzeyfe babasının bacaklarından sürüklene sürüklene getirilişini ve kuyuya bırakılışını üzüntüyle, sararan bir çehreyle, perişan bir gönülle seyretti. ''Üzgün müsün ey Ebu Huzeyfe?'' Döndü. Karşısında Resulullah Efendimiz'i gördü. ''Hayır ya Resulallah, babamın öldürülmesine de, sürüklenip götürülmesine de üzülmüş değilim. Ama ben babamın aklı başında, hadiseler karşısında tedbir almasını bilen, iyiliksever bir insan olduğunu biliyor ve bu özelliklerinden dolayı onu döne dolaşa İslam dinine getireceğini umuyordum. Buna rağmen küfür üzere öldürülmüş olmasıdır beni üzen. Resulullah Aleyhisselam dua ederek ayrıldı. Ebu Huzeyfe babasının öldürüldüğü yere bir daha baktı. Bir gün önce Resulullah Efendimiz tarafından Utbe bin Rebiya'nın vurulup düşeceği yer, işte burasıdır dediği yerdi. Ötesi yahut berisi değil. Dünden beri oraya kaç defa üzüntü dolu gözlerle, yanık bir gönülle bakmış. Ne olurdu zavallı babacığım, her yerde kullandığı aklını, tedbirini bir de bu yolda kullansa, ölecekse yine burada ama Allah yolunda çarpışarak ölse demişti. Ebu Huzeyfe, daha sonra kardeşi Velid'in amcası, Şeybe'nin de sürüklenen cesetlerini mahzun gönlünün mahzun gözleriyle seyretti. Diğer müşrikler de birer birer getiriliyor, çukura bırakılıyorlardı. Böylece 24. ceset konulduktan sonra üzerinin toprakla örtülmesi emredildi. Ümeyye bin Halef'in cesedi şişmişti. Aslında hantal olan vücudu şişince daha da acayip bir hal almıştı. Bu durumuyla içinde bulunduğu zırhı patlatacak hale gelmişti. Zırhını da çıkartmadan olduğu yere bıraktılar. Üzerini toprakla örttüler. Geri kalan cesetler birer ikişer orada bulunan çukurlara dondurularak üzerleri örtüldü.

O gece de orada kalındı. Üçüncü gün sabah vakti yola çıkmak üzere hazırlanıldı. Resulullah Efendimiz bineğinin hazırlanmasını emrettiler ve sonra yürümeye başladı. Birkaç kişi ardından geliyordu. Bu arada yalnız başına yapacağı bir ihtiyacı için gitmiş olabilir diye düşünenler de vardı. Efendimiz cesetlerin doldurulduğu kuyunun başına gelmiş bulunuyordu. Orada durdu. İçeride bulunanlara, "Ey ehli Kalip!" diye seslendi. Daha sonra çukura gömülenlerin birer birer adlarını saymaya başladı. Arkasında duranlar hayretle bu hitabı izlemekteydiler. "Ey Utbe bin Rebiya! Ey Şeybe bin Rebiya! Ve Ümeyye bin Halef! Ey Ebu Cehil bin Hişam! Siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek olarak buldunuz mu? Ben Rabbimin bana yaptığı vaadi gerçek olarak buldum. Siz peygamberinize karşı pek fena davrandınız. Siz beni yalancı saydınız. Fakat insanlar beni tasdik ettiler. Siz beni yurdumdan zorla çıkardınız. İnsanlar beni bağırlarına bastılar. Siz benimle savaşmaya çıktınız. İnsanlar bana yardım ettiler. Şu anda Allah'a ve Resulüne iman eden kimseler olarak ölmenizi ister miydiniz? Evet, şimdi siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek manasıyla buldunuz mu? Ben Rabbimin bana olan vaadini gerçek olarak buldum." Resulullah Aleyhisselam sözlerini burada bitirdi. Arkada bu hutbeyi hayret ve heyecan içinde dinleyenlerden Hazreti Ömer kendini tutamadı. "Ey Allah'ın peygamberi, bu kopmuş cesetlere mi sesleniyorsun? Onlar ölüp gitmiş değil midir?" dedi. Nebi Ekrem Efendimiz ona, "Durum senin zannettiğin gibi değildir." manasını anlatan bir bakışla bakarken, "Siz benim sesimi onlardan daha iyi duymuş değilsiniz. Fakat onların bana cevap vermeye güçleri yetmiyor." cevabıyla mukabele etti. Daha sonra döndü, bineğinin yanına geldi ve yürüyüş emrini verdi.

Bedir'de canlarını kurtaranlar gece gündüz Mekke'ye doğru yol almaktaydılar. İlk varan Haysuman adında biriydi. Ordu gideli beri bir haber alamayan fakat %100 bir zafer müjdesi bekleyenler Haysuman'ın perişan şekilde şehre girmesini endişeyle karşıladılar. "Anlat bize, ne haberler getirdin ey Haysuman?" dediler. Haysuman etrafındakilere şöyle bir göz gezdirdi. "Halimden anlamıyorsanız ben size neyi anlatayım?" diyen bakışlardı bunlar. Ama onlar hala istedikleri cevabı bekliyorlardı. "Muhammed'i ve arkadaşlarını perişan ettik döndük. Her ne kadar biz de bu hale geldikse de kazanan biziz." demesini istiyorlardı. Ve nihayet Haysuman konuştu. "Utbe bin Rebiya öldürüldü. Şeybe öldürüldü. Ebu'l-Hakem, Ebu Cehil öldürüldü." diye saymaya başladı. "Sen saçmalamış olmayasın. Neler söylediğini biliyor musun sen?" Haysuman onların suallerine cevap vermiyor. "Filan öldürüldü, filan öldürüldü" diye saymaya devam ediyordu. "Peki Ümeyye bin Halef öldürüldü. Ebul Bahteri öldürüldü." Herkes aklına geleni soruyor. O da tek kelimeyle "öldürüldü" cevabını veriyordu. Bu derece vahim bir neticeyi kimse beklemiyordu. Kesin bir zaferi günlerdir beklemekte olanlara böyle bir mağlubiyeti anlatmak gerçekten zordu. İlk aklını başına toplayan Ümeyye bin Halef'in oğlu Safvan oldu. Biraz ileride Hıcr adı verilen yerde bulunuyordu. Yanındakilere hafifçe, "Bu adam keçileri kaçırmış olabilir. Bir de beni sorun, bakalım ne diyecek?" Tutulacak en makul yol buydu. İçlerinden biri, "Peki Safvan bin Ümeyye'den ne haber? O da öldürülmüş olmasın?" Haysuman eğildi. Hıcır'dan tarafa baktı ve "İşte orada, duvarın üzerinde oturuyor." dedi. Artık adamın deli olduğunu kimse iddia edemezdi. Şayet yalan söylemiyorsa kesin bir mağlubiyetin meydana geldiğine inanmak lazımdı. "Bana bak," dedi. "Eğer bizi aldatıyorsan vay haline." Daha sonra Kabe'nin etrafını çeviren putları işaret etti. "Bütün putların laneti tependen yağsın." Haysuman kısa kesti. "Bunların ve daha bilmediğim inahların adına yemin ederim ki söylediklerim doğrudur. Hem sizi bu sözlerime inanmak için fazla bekletecek değilim.

Resulullah Efendimizin amcalarından Haris'in oğlu Ebu Süfyan da ilk defa Mekke'ye ulaşanlar arasındaydı. Durumu bir de ondan sormakta fayda vardı. Hiçbiri Aysuman'ın verdiği habere inanmak istemiyor. Hep zaferden bahsedilmesini arzu ediyorlardı. Hoş, onlar sormasalar da Ebu Süfyan susacak değildi. ''Ne haber var ey Ebu Süfyan?'' dediler. Ebu Süfyan da sözü fazla uzatmadı. Zaten Araplar çok sözden hoşlanmazlardı. ''Vallahi biz Muhammed'in ordusuyla karşılaşınca onlarla savaşmadık. Sadece sırtımızı döndük. Onlar da canları istediği gibi kimimizi öldürdüler, kimimizi de esir ettiler. Kimseyi de

kınamak, kabahat bulmak istemiyorum. Şurası bir hakikat ki, biz yerle gök arasında kıratlara binen parlak yüzlü, tanımadığımız çeşitten süvarilerle karşılaştık. Vallahi kimse onlara karşı duramaz, bir şey yapamazdı. Peki Utbe, Şeybe, Ebun Hakem gibi büyüklerin öldürüldüklerini duyduk. Doğru mudur? Ebu Süfyan, siz neler söylüyorsunuz der gibi baktı. Her biri gözlerimizin önünde öldürüldü dedi. Ebu Süfyan'ın ardından gelenler de aynı şeyleri anlattılar. Her birinin anlayamadığı, çözüm yolu bulamadığı şeylerden biri, muharebeden önce bir avuç diyecek kadar az gördükleri, hazırlıksız bir askeri birlik karşısında harp hazırlığı yaparak giden kalabalık bir ordunun nasıl bu derece perişan olduğuydu. Hadiseyi bu yönüyle değerlendirenler, biz en azından onların beş misli fazlaydık diyorlardı. Mekke artık ciddi bir matem havasına dönüşmüştü. Resulullah Efendimizin ordusu Medine'ye doğru ilerliyordu. Useyl adı verilen vadide geceyi geçireceklerdi. O gece Peygamber Efendimiz'i uyku tutmadı. ''Neden uyuyamadın ya Resulallah?'' denildi. ''Abbas'ın iniltisini duyuyorum.'' Soran oradan ayrıldı. Bir müddet sonra Sultan-ı Enbiya Efendimiz Abbas'ın iniltisini neden duymadığını sorduğu zaman onun bağlarının çözüldüğünü söylediler. O halde diğer esirlerin bağları da çözülsün buyurdular.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

karanlıklar içinde yürürken bir gece, hasretin kor gibi düştü yine içime. Gözlerim gözlerine bir kerecik değse, ne büyük şereftir bu aşık yetimine.

Yaşlar akar gözlerimden, adın dökülür sözlerimden, aşkın çıkmaz şu yüreğimden, gel mahrum etme cemalinden. Sensiz kaldım bu diyarlarda, seni aradım sokaklarda, canım fedadır yoluna, gel ümmetin hasret sana, gel ümmetin hasret sana.

Bazen bir sabah olur, ellerim ıtır kokar. Adını fısıldayıp uyandırır bir melek. Sonra bir el uzanır, gönül hanemi yakar. Alevler sönmez olur, ruhum tutuşana dek. Bazen de öğlen olur, güneş tepemizde tam. Serinlik üfler durur yüreğime gözlerin. Sonra döner gidersin, hayalini tutamam. Güneş olur kavurur bıraktığın izleri. Bazen ikindi olur, eşya kaybolur gider. Sanki sen ve ben varız şu koskoca dünyada. Sonra birden çoğalır hasret, korku ve keder. Gitmiş olursun da sen

Bazen de akşam olur. Sokaklarda ikimiz, herkes çeker hayattan eline eteğini. Sonra sarılır bana tih çölü kadar deniz. Sahiller uzaklaşır, göremem artık seni. Bazen yatsı vaktidir, sessizlik yağar gökten. Bir benim yüzüm güler, gül yüzünü saklarım. Sonra perdeler iner aramıza ipekten. Yokluğum tamamdır da mum yarım, ışık yarım. Bazen bir gece olur, yıldız dolar gökyüzü. Ay güneşi aratmaz, ay tıpkı yüzün olur. Sonra karanlık çöker, gece söyler son sözü. Şimdi uzaklarda der, kar yağar, hüzün olur. Bazen bir an olur da kavuşmak için sana, hasta kuşlar uçar da yanı başında inler. Hani bir dua olur, lütfeder Mevlam bana. Sana gül diyen diller, belki bana da kül.

Ya Samet, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, yerden göğe kadar şehitsin. Adına ellerinden açılan gök şahit. Sen o cennet zeytini gözlerini açtığında baban kitabı açtı. Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Annen bağrına bir seni, bir de Ahmet'in yağmurlarını bastı. Bastı ki senin başın o sinede ayetlerle yaşarsın. Sen tuzu gözyaşında değil, annenin çorbasında severdin Yasin. Sen suyu secde öncesi yüzüne çarptığında severdin. Baban Ahmet'in yoksulu fırıncı Fikri Usta. Sense onun en taze ekmeğiydin. Ve kardeşlerin Yasin, sen onların akşam ezanıydın. Sen eve dönerdin, onlar sana. Şimdi kime dönsünler Yasin? Sen ki yerden göğe kadar şehit.

Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Sen de bilirsin ki zalimler kitabı bilmez. Ya Kahhar, ya Samed, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Yiğitliğine biz şahidiz, şehadetine sen. Seni adından vurdular Yasin. Seni yoksulun ocağı da rahmete doysun diye dağıttığın kurban etinden vurdular. Sen neyin zenginiysen biz onun yoksuluyuz. Bize merhamet dağıt. Bize vicdan dağıt. Bize cesaret dağıt. Bize kardeşlik dağıt. Sen de bizi yoksulluğumuzdan vur Yasin.

sen Mus'ab bin Umeyr'i tanırsın Yasin. Sen İslam sancağının alnı yere değmesin diye canını zalimin eline lime lime veren Mus'ab'ı tanırsın. Sancağı göğsüne saplayıp cennette bile yere düşürmeyen Mus'ab'a bizden selam söyle Yasin. Annenin öptüğü başını dağıttılar Yasin. Babanın sen uykudayken dua ile örttüğü bedenini ateşe verdiler Yasin. Kardeşlerine oyun olan sırtından sırtlanlara yol yaptılar Yasin. Gök seni kanlı kanadından, annen ayağındaki beninden tanıdı. Annene sadece bebekken öptüğü bir benim kaldı. Allah da seni şehadetinden tanısın Yasin.

Samet. Kardeşlik sancağını yere düşürmeyen Ahmet'in musabına ve o kutlu arkadaşlarına şahit ol. Biz bu yiğide yerden göğe kadar şahidiz Rabbimiz. Şahidiz Rabbimiz. Şahidiz. Ve ey zalimler, bizi faniliğimizden vurabilirsiniz. Ama kardeşliğimizden asla. Kardeşliğimizden asla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi altı, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kur'an meali başlıyor. Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün 3. hizbini dinleyeceksiniz.

Hem bir vakit biz o dağı bir gölgelik gibi İsrailoğullarının başlarının üstüne kaldırmıştık da onlar dağın üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. O zaman demiştik ki, size verdiğimiz bu kitaba ciddiyetle sarılın ve içindeki gerçekleri düşünüp hiç hatırınızdan çıkarmayın ki Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınasınız.

0: Rabbinin Adem evlatlarından misak aldığını da düşünün. Rabbin onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şahitliklerini isteyerek "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurunca onlar da "Elbette" diye ikrar etmişlerdi. Kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu." yahut "Ne yapalım? Daha önce babalarımız Allah'a şirk koştular. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil idik. Şimdi o batılı başlatanların yaptıkları sebebiyle bizi imha mı edeceksin?" gibi bahaneler ileri sürmeyesiniz diye Allah bu ikrarı aldı.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: İşte biz böylece ayetleri iyice açıklıyoruz. Olur ki düşünürler de inkârlarından dönüş yaparlar.

Onlara, kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat. Evet, o adam bu ilme rağmen o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı. Şeytan da onu peşine taktı. Derken azgınlardan biri olup çıktı.

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik, onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkiye çıkarırdık. Lakin o, dünyaya saplandı ve hevasının esiri oldu. Onun hali, tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üzerine varsan da, dilini sarkıtıp solur. Kendi haline bıraksan da, yine dilini salar solur. İşte bu, tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat. Olur ki düşünüp kendilerine çeki düzen verirler.

Ayetlerimizi yalan sayarak, sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali ne çirkin bir ibret levhasıdır.

Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa, işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir.

Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki, onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. Hasılı onlar, hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır.

güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.

0: yarattıklarımız için de daima hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanları, farkına varamayacakları şekilde yavaş yavaş helake yaklaştırırız.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
0: Ben onlara mühlet veririm. Fakat vakti gelince, benim cezalandırmam pek kesin ve şiddetlidir.

0: Bunlar hiç düşünmediler mi ki, kendilerine tebliğde bulunan arkadaşları Muhammed'de, delilikten hiçbir eser yoktur. O sadece, ilerideki tehlikelerden kurtarmak için görevli bir uyarıcıdır. Hiç düşünmezler mi, göklerin ve yerin hükümranlığını, o muazzam saltanatı, düşünmezler mi, Allah'ın yarattığı herhangi bir mahluktaki ilahi düzenlemeyi, onu da düşünmezlerse, bari ecellerinin yaklaşmış olabileceği ihtimalini, o halde buna iman etmedikten sonra, daha hangi söze inanırlar?
1: مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Allah kimi şaşırtırsa, onu doğru yola getirecek yoktur. Allah, onları azgınlıkları içinde bırakır. Körü körüne yuvarlanır giderler.

Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki, onun ne zaman geleceğine dair bilgi, yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki, ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi, onu sana soruyorlar. De ki, ona dair gerçek bilgi, yalnız Allah'ın nezdindedir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, ben kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim. Ne fayda sağlayabilirim, ne de gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim, elbette çok mal mülk elde ederdim. Bana hiç fenalık da dokunmazdı. Ama ben, iman edecek kimseler için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.

O'dur ki sizi bir tek candan yarattı. Ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a yönelip, "Eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz," diye yalvardılar.

Fakat Allah kendilerine kusursuz bir çocuk verince, annesi de babası da ölçüyü kaçırıp, verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar. Tuttular, Allah'a bir takım şerikler yakıştırdılar. Halbuki Allah, onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir.

Ona hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı eş, ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar.

Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız, size uymazlar. O müşrikleri, siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz. Size karşı onların durumu aynıdır.

Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar, sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddianız yerindeyse, haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: Nasıl icabet edecekler ki, onların yürüyecek ayakları mı var, yoksa tutacak elleri mi var, veya görecek gözleri mi var, yahut işitecek kulakları mı var, neleri var? De ki, haydi bütün şeriklerinizi çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun. Haydi, elinizden geliyorsa bir an bile göz açtırmayın.
1: İnne veliyye Allahu'l-lezî nezzele'l-kitâbe ve huve yetevellâs-sâlihîn.
0: Zira benim Mevlam, o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusudur.

Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınız ise sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta kendilerine bile fayda ve yardımları dokunmaz.

Siz o müşrikleri veya putları doğru yola davet ederseniz işitmezler. Onların sana baktığını görürsün ama aslında onlar görmezler. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعَفْوِ

Sen af ve müsamaha yolunu tut. İyiliği emret. Cahillere aldırış etme. Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ
0: Şeytanların dostlarına gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar.

Onlara keyfi olarak istedikleri bir ayet veya mucize getirmediğin zaman, hiç değilse bir şeyler bulup buluştursaydın ya, derler. De ki, ben sadece Rabbimden ne vahyolunuyorsa ona tabi olurum. Bütün bu Kur'an, Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini açan, gerçekleri gösteren nurlardır. İman edecek kimseler için,

0: hidayet ve rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Öyleyse Kur'an okunduğunda hemen ona kulak verin. Susup dinleyin ki merhamete nail olasınız.

Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Gafillerden olma.

0: Rabbine yakın melekler, ona kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez. Hep onu tenzih eder ve yalnız ona secde ederler.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün 3. hizbini dinlediniz.

Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

rehber olmaz ise düz de şaşırır. Mana ile, mana ile gece menzil seçilir. Sağır olan hakkı duymaz ve o

0: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.